Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adı Sancar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəziriyəni yetek çıkılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

onun nizamlarını çıkarışka boludu. Yani bazı hıçam tez önüm berdiğen canlı kanun nizamlarını mı çıkarıp, kanun çıkarışının karatmalıkı, tedbiğin işçalıkı, meşgulatçalıkını aşırış gerek. Devlet xavipsizliki, pen teknikada yanılık yartış, amivi seyye, biyo xavipsizlik, ekologiya medenliki, xavip katarının aldığını iliş, çetelgi çetişlik kanunçılık katarlık muhim sahelerde kanun çıkarışını pahalı algı sözütüp, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık buluvatkan kanun tüzümlerini, halkının kündün küngi iş berivatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırışta zörür buluvatkan kanun tüzümlerini takamullaştırıp, boşluklarını tolduruş, aciz taraflarını küçeytiş gerek. Rakamlık iktisat, alağı tori pul muamilesi, sünni akıl, çoğunsallık malumat, bulut hesaplaş katarlık yeni teknika, yeni epler tez terakki kılıp, bir katar yeni kesip aleti, yeni endizilerini barlık keltirdi. Lekin alakadar kanun tüzümlerde yanıla vakit periki boşluk mevcut. Tor cinayeti, devletimizin siyasi xavipsizliki, tor xavipsizliki, cemiyet xavipsizliki, İktisadi xavipsizliki qatarlığı xavip yetküzüdüğen muhim xavip xatarlarının biri bop kaldı. 7. Devletini kanun boyunca idare kılış, kanun boyunca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyunca memuriyet yürgüzüşünü ortak olgı seljetiş. Kanunçıl devlet, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyetini bir gevde kılıp kuruşta çın turuş gerek. Devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış, sistemi kuruluşu bulup, onu bir bütün planlaş, onun sistemliliği, bir bütünlüğü, maslıkıga tekim ehmiyet veriş gerek. Devletini kanun boyunca idare kılış, kanun boyunca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş, organik bir bütün gevde. Bulundaki aşkoş, partiye kanun boyunca hakimiyet yürgüzüşte çın turuşu. Her derecelik hükümetle kanun boyunca memuriyet yürgüzüşte çın turuşu gerek. Kanunçıl devlet, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyet birbirini toluklaydı. Kanunçıl devlet, kanunçıllık kuruluşunun nişanı. Kanunçıl hükümet, kanunçıl devlet kuruşunun mühim noktası. Kanunçıl cemiyet, kanunçıl devlet kuruşunun ulu. Men devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı sılcıçta, kanunçıl hükümet kuruluşu noktuluk vazife ve asasi gevde kuruluşu bulup, kanunçıl devlet, kanunçıl cemiyet kuruluşu da ülgilik, türütkülük rol oynaydı. Bunun da başlamçılık bilen böz şasıl kılış gerek dep, köp getim takitildim. Hazır, kanunçıl hükümet kuruluşu da el kılış kıyım bulgan bazı kıyınçılıkla ba. Kanun boyunca memuriyet yürgüzüş karışı küçlük bulmaslık. Memuri tedbirinin kanunu uygulukluğunu teşhürüşte şekil vazlık kılış katarlık meseleler tehi tüptün hel bulmadı. Kanunçıl arkalık memuri hukuka kaide ve çekçigra biktip, memuri tedbir belgileş tertibini kılıplaştırıp, hükümet levzide turuş, vadisine emniyet körsütüş mekanizmini takamullaştırıp, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş seviyesini östürüş gerek. Yeni terakiyat baskıçının alahidlikiga asasen, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluş. Yeni terakiyat endisi berpaklışını çördep, hükümet fonksiyesini özgertişini teziltip, bazarlaşkan, kanunçıllaşkan, halkıralaşkan ticaret soğudu muhiti berpaklışını teziltip, sahe monopolluğu ve yerlik korukçılıkını buzup taşlap, ixtisatının aylanışıdaki tosuk noktalarını ravallaştırıp, memleket boyunca birlik gelgen, adil rekabetleşidigan, kiliplik, tertiplik bazar sistemisinin şekillenişigi türütkü buluş gerek. Memuri kanun icra kılış hizmetinin dairesiken, miktarı zor bulup, bir uçi hükümetge, bir uçi ammığı tutuşudu. O ammının partiye ve hükümetke bolgan işençi, kanunçılıkı bolgan işençige bevastı münasibetlik. Kanunni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılışını algı sılcıtıp, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş gerek. Yakın kıyladın buyan, biz kanun icra kılış kiliplik bulmaslık, kolay mıkan iş kılış katarlık meselelerini tüzep,
naiti zor önüm hasıl kıldık. Şunun bilen birge, bazı caylarda kanunni herket elip biri şekilde icra kılış ve hemini bir tayakta heydeş yolu bilen icra kılış meselesi yanılı pat pat yüz berip, kanun icra kılışta mesuliyetini ada kılmaslık meselesi gevdelik bulmakta. Kanunni katlık icra kılışını tekitlep, kanunu kılaplı kılgıçlarını kanunu hürmetleydiğen, kanundun eymini diğen kılış gerek. Lekin bu hergiz mu kanunni zorluk bilen icra kılış, çektin aşırıp icra kılış digerlik bulmazdın, kanun icra kılışının hem salmıkı buluş, hem illıklıkı buluş gerek digerlikdir. Ülke, şehir, naiye, yezdin ibaret töt dericini toluk kaplıgan memuri kanun icrasını maslaştırış, nazaret kılış hizmeti sistemisi kuruluşunu küçeytip, her tereplime toluk ceryallık nazaret kılışını küçeytiş. Kanun icra kılış süptünü östürüş gerek. Umumi halık kanun gıraya kılış, kanunçil cemiyetki ul kuruluş. Kanunni umumlaştırış hizmeti de devirge yıkındın ağışıp, karatmalık ve emeli önümdarlık cahettin küsserip kılıp, kanunni kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret, kanunni umumlaştırış mesuliyet tüzümünü emelileştirip, bolup mu yaşla özmürle kartılgan kanunçılık terbiyesini küçeytip, barlık pufralarının kanunçılık ini, kanunçılık sapasını üzlüksüz östürüp, kanunçılık ne cemiyetinin ortak tonişi ve asasi mizanı aylandırış gerek. Kanun boyunca idare kılışını küçeytip, pütkül cemiyet iş becerişte kanunla asas kılıdgan, işki yolukkanda kanunla müracaat kılıdgan, meselini hel kılışta kanunu tedbiklaydıgan, ziddiyetini hel kılışta kanunu tayınıdıgan kanunçılık muhitini yartış gerek. Konularda keselini kozgalmasta davalımak, iğırlap ketmeste sakaytmak, körülmeste olduğunu olmak lazım doğru degen gep bar. Kanunçılık kuruluşu da ahırını tutup keselini davalaş, tekimi muhimi oldunki başlanışını tutup, kisel buluştun burun oldun iliş gerek. Döltümüzünün ekvali, döltümüzünün dava çoğun döltü bolup kalsı bolmaydı kalıkını belgilegen. Döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgili bolmaydı. Tekimi köp kanunçılık küçünün itekleş ve davallaştırış cahette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki fınçav tecrübesini çıntırıp ve onu ravajlandırıp, icdimai ziddiyet, maceralarının köpmenbelik olduğunu iliş, müresse kılıp bir taraf kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetine tekimi ehmiyet verip, ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak bahirlenişinin asasi katlamdaki rolünü toluk çare kıldırıp, şehir tevesi de cemiyet idare kılışının zamani vilişini algı sılcıtıp, cemiyetinin inaklığı ve mokumluğunu ilgiri sürüş gerek. 8. Kanunni ilmi çıkırış, kanunni katlık icra kılış, kanunni adil yürügüzüş, umumi halık kanun gıraya kılışını umumüzlük algı sılcıtışta çıntırış gerek. Kanunçılık sahasidiki ıslahatın dağımlık algı sılcıtıp, kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış katarlık sahalardaki gevdelik ziddiyet ve meselelerini yakşı el kılış gerek. Adıllık ve hakkanilik, kanun yürgüzüşünün royi ve cini. Kanun yürgüzüş, mesuliyet tüzümünün universal yandaşma ıslahatını çonkurlaştırıp, kanun yürgüzüşki çak koyuş ve onu nazarat kılışını küçeytip, kadımlarını türge ayırıp başkuruşunu mükemmelleştirip, kanun yürgüzüş kesip kapalıdını takamullaştırıp, kanun yürgüzüş hukuk herkitini kılıplaştırıp, kanun yürgüzüp delo becerişinin süpüti ve önümünü östürüş gerek. İcdimai adıllık ve hakkanilikinin kanunçılık kapalıdı tüzümünü takamullaştırıp, kanun yürgüzülgen her bir deloda halık ammısıga adıllık ve hakkanilikni tirişip yez kıldırış gerek. Ammivi menfaat davası tüzümünü

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğumdak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Gülçehre Aziz'nin Hasan namlıq hikayesinin aldın kısımlarını anlatqandıq. O ahri Mumay'nın Hasan haqqıdaki hikayesini anlaş pürstek erişti. Aslında bu onun Bowie'nin qalğan hası bulup, Mumay bu hasını keç gündüz yendin ayırmaydı. Konrap ketken bir hasının kendiki bu güzel kalıptan çıkıvatkan vabadarlıq melodiyasının onun yürüki izildi. Muhabbetin ibaret bu güzel toyğunun maymaq qasıdımı jolalınıqalıqı onu tonumu təsirlendirdi. Ondaqta Mumay'nın yanı qandaq ıntılğısız hikayeleri badı. Bola qızıqsanla, dektanla davamlıq bugünkü radio jorlu programımız oranlaştırılgan Gülçehre Aziz'nin Hasan namlıq hikayesi de bolsın.

O, Mumay'nın hikayesinin tamamını anlaşka kızı kılatattı. Olup mu, Mumay'nın yalnız kızının birikini bilişini hala etti. Ama bunun mu, Mumay'nın köyünü yerim kıldığın bir hikaye bu kılışını hala etti. Şunu o, ızcıl Mumay'nın özü hala bu ayakta eğiz etişini kütü atattı. Ondaq da, Mumay'nın kızı zadı kim? Mumay, bu ayakta onun sözü peremi? Bunun kızı sağına, tek tanla dağımlıq Ətki Radio Jornu programımızda oranlaştırılığın Gülçekler Əziz'nin Hasan'ınlıq hikayesinin devamı da bulsun.

0: Qız bek qaltışken.
1: Qandaq deysen?
0: Qaysı günü bir toy dişkimizni yigit qızning aldıda gül kötürüp meşqa orlaştırğan. Toyni tebrikleydigan gaplarni dağla deyendi. İnçiqlap durup, toyunlar mübarek olsun degen gapni aran deyaldim. Lekin gül qız.
2: Men gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
0: Gül qız, sen bu gaplarni nədi öyrəngən?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malım bizdin bakçığa apırıp oynatkan bek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık yapıp getdi emdi.
2: Bu mehbi, dəppə məymə.
1: Gül kız ameliyyatı həmmini dəppədi. Qara, bilim digən külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni oğlab kılgılı boludu.
0: Haa, köp kitap okuş onun məxbiyyatlıkken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, mən seni kitap xanağa apırıp gelək.

bir yarım qalatdı. Bu, ətrət qasırı nəmət urğan dağının avazı. Kişilər bir anlıqla bunu pərəxləndirəl etdi. Ətrətdə birərinin uyğu ot getkəndə, su yar ilib getkəndə, kəlkün kəyəndə, şunundək kənətdə birə ciddi yığılış boğanda, ətrət başlığı özü ciddi işini bir tərəb qığılı ketib, ətrət kasırı nəmətni dağ urub köpçülikni çakırış qısalatdı. Oray kola vatqan ərlə, ənsizdən avazını anlap, koladaki işini toxtub qoyub, uğudıraşdı. Bu tazğın in boğandı əmdi. Bira iş bomğan boslu boladdı o. Hey Qudret, bu bacanğa yen nim boğandı o dəymən adamını aramıda qoymay. Vay mən nim biləy, dedi Qudret, xoşaqmıqan dək cevap berib. Yorunla, bir paqaylı. Bamısa, bu taz yanı numur tutu aləmən dəb turvamısın. Bu gəpilən həm məylən qoladiki kətmələrini üçnəsigə artıb, ətrət işxanısı tərəb kimi yenişdi. Ənsiz dağ avazı anlanğanda Aysımıxan əmdili öyə kirib, ətiyəlik naştılıq üçün cotan çelişqi təyarlıq qılıb atdatdı. Çoğun oğlu Qamət qoylanı həydəb təhliki baqılı çıxıb getkən idi. Kiçigi Sabit texçi yotqandın çıxmıqan idi. Axşam o, kan şirəsigi quyulğan panar çıraqnın ətrapıda ulturub ilib, tapşırıq işləvatqan alqısını doğrab, bir nəmələni yezib ulturdi. O, hər axşımı şündaq qılatdı. Alqısı kitab dəftərlərini jıqqan çağıdla, andın omu tapşırıqlarını işləb bulub, yotqanga kirib ilib, apsi, yaki, atısı etib bəyən, üzmü sayısı, Namrat dehqanının üç oğlu, çeçen kız deyendek çöçeklerini anlap uxlap qalatdı. Şuna ətiyeliki, həmişe ətiyelik naşlıq tayyab oğanda andın orundun duratdı. Nəmət kasırğa yenim boğandı, dəb oyldu Aysımxan dan avazdan çöçüb. O, sırtkı təmşilip qoyub, yal deyip qaldı. Boldula, bağmaylı qoyay. Yamanlıq purab durudu bu dan avazdın. Yaman işladın yıraq turaycu. Bu kusuğun bilən, uyagi bağının bilən, neymiş mi qılala ettim? Onun üstüge Qamət kırsıla mektepki aldıraydı. O qaytıp kürgüce, naşlıqın təyyaqı mısan bulmaz? Aysımxan şulanı oylap, Yana öz işığı tutundu. O, xaltıdaki qonaq unudan birçini elib, qazandaki suğu çaldı da, ocağı bir neçtal quruq tək otunu taşlap, otunu biraz ulğaytıp quyup, belini sılap sipap yürüp, köktat orustun bir baş turup bilen, işki baş səvzini əçıqıp, axlaşqı kırıştı. Jotan çalğanda, nurğun ayıla qonaq onunu Qazanda qaynavatqan qaynaq suğu qoyub çaladı. On qaynaq suğu tüşkən haman tügür bolub aladı. Bu tügürünü yoxduş üçün onni noğuş bilən qaynaq suğu arlaşdırıb, qatı ximir xaltıgi kəldürüdü. Andın bir tərəbdən qaynaq su az-azdan qoyğaş, noğuş bilən ximirini küçəb aylandırıb, asta-asta ximirini soyuldurudu. Aysımxan iğir ayaq boğaşqa bək küçəb kəsi bulmaydı. Şunu o, qonaq onunı soğuk-soğuk çilib, andın onu çökü bilən yenik arlaşdırğaş astı-astı qızdırıb qaynatdı. Bundaq boğanda tügür bop qanmaydı. Noğuş bilən küçəb aylandırışının mühacidi yox. O, bu usulni tuncu balısı qamətki iğir ayaq boğandı ügünü mağandı. Kiyin, o bu sulni xoşınırgı dəb bervedi, xoşınırı hayran qaldı. Amma ola bu sulni işil dəmmedi. Çünki olanın deyişçə, olanın ərləri
Soğuk suğu çalgan jotan tämsiz bop kaldıken. Kaynak suğu çalgan jotan dek mezlik bolmaydıken degenmiş. Tehe kasten horuluk kılıp bir optan tamaknın tämini buzduğan işini nädin üyendin dep ulağa kayıp ketkenmiş. Bırak kudret onda kemes. O japa tatmaylı kığılı boladığan işini japa tatıp kılışının özü ähmaqlıq deytti. O dehi Aysım Khan kametki eğir ayak çağda onun töşikpen lağmını etişte japa tatıp keti vatkalıqını körüp onunğa çöp tat koy yastıp bədi. Adette töşikpen lağmını etkende sap konaq onu da yoğurluğun xeymir su kaynavatkan kazanın üstüge koyulgan töşikpenin üstüge koyulup küçep besil attı. Xemir besim astıda pennin töşüklerden sıkıp çıkırlattı. Sıkıp çıkırlığan çöple bivasta kazandaki kaynavatkan suğu çüşetti. Kiçkini xemirni mu töşikpenin töşükeden sıkıp çıkırış üçün kayt-kayti besik doğru gelattı. Bunun da küşük etkendin başka yine xatarlık. Sallı ihtiyat kılımısa töşikpen teyilip gelse, kolunun kaynavatkan kazanğı tegip gidiş xabı ba. Kudret bir qeytim, Aysım Khan'nın yoğunap kağın kursuğu bilen tərləp pişip, töşikpenge ximir bir sıvatkalıqını görüp, ətisla tömürçilik dokunuğu berip, tömürçi ustığı dəp, o yedin diametri 15 cm keledigan tömür turbidin birini tapdı da, onu 25 cm çoğunluqtı kestirip, astınkı eğizni çöp tatışkı muapıq çoğunluqta rət-rət töşük deşilgen qeylin qanaltırni çoyun eritmesi bilen kapşarlap etdi. Üstünki eğizni kirvekige bir kira bekitip, kiraya 30 cm kagüdek bir tutkuş ornutup, tutkuşunun ast tarafiga turbunun içige dal kagüdek yumulak qanaltırni 25 cm'lik tömür bilen kapşarlap çatdı. Tutkuşunu götürüp düşürgende qanaltır turbu içide astı üstüge seyirlip yeni kerketlendigan boldi. Andın kudret onu 3 putluk tägilikke muqumlaştırdı. Tägilikni kazanın üstüge koyup turbunun içige xemirni seyilip tutkuşunu bassıla anç küçep ketmesi mu xemir qanaltırının töşüklerden uzun uzun çöp bulup kazanğı çüşüdüğen boldi. Aysım Khan hoşalıqı da onu hoşnı ayalağı körüstüp, lazım boğanda ariyet elip işildişini eytti. Ama hoşınla bir işkiketim ariyet ağan denkin, kaytı ariyet anmaydıgan boluştu. Sebabi, tömürden yasalgan çöp tartkoda tatılgan çöptün tömür tetip qağamış. Bu gepni anlap, kudret külüp ketti. Su sığıdığan pende tartılgan çöptün yağış tetip qanmaydı uyu, su sığmaz katıq tömürden yasalgan turbıda tatılgan çöptün tömür tetip qalam deken. Ulay yegen çöp, çüyün kazandı kaynamay, yağış kazandı kaynam deken ya, dedi o, ulanı mesğir kığandek. Bırak, mesğirdi kağını, ahırdı yenili kudretin özü boldi. O ayalının şok etim eğir ayak çağda, tonırgından yakıştı qeynilip qeylivatqanlıqını körüp, bazağa kirip, çoyun koyumu zavutığı berip, məxsus nan püşürdüğün tavı koydurup geldi. O, kaysı bir kitapta tavığı xemir selip, çoğu kümür nan püşürgülü bolduğalıqını okuğan idi. Bırak, özünü körüp baxmağan. O, özünün qiyası boyunca bir tavı lahilip, ustılağı yasattı. Erhutun işkeylen konaq onda xemirini bir qeytimdila kuyuk, yeni bir qeytimda suyuk şuğurup, tavğı xemirini bir qeytimdi nipiz, bir qeytimdi qeylin besip, bir netçi qeytim sınaq qığan denkin, ahire kitapta deyilgendek, işke yüzü tekşi, çıraylıq, sargaygan, mezlik buraydıgan tavı nenini oğuşluq püşürüşti. Bırak ula tavını otku kümüp əmez,
ocağının üstüge koyup, astı sargaygan denkin, xemirni örüş arqılıq, yeni bir yüzünü sargaytıp pişirdi. Ər hoşunları bunu köygen denkin, Kudretni, kazan beşi kəşbi açısı edip məsxir kılıştı. Ama Kudretle, hoşunlarının məsxir kılışıgı pisən kımay, bir aile kişileri Aysımxan eğir ayaq boğan ahırkı işki ayda o da tau nini yedi. Aysımxan tau nini pişirişki ustu bop getdi. Dərvaqa tau nini her kancı oxşısımı dəstəbdə mezlik belingen bilen vaqt uzarğan seri rastılla tonurnanğı yetmekdi. Bolup mu sap konaq ondu pişirilgan tau nini sel kansıq burğandın sırt çıkı yepşi valatdi, yutmak mı tas edeyim?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, neymiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam?
1: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddi, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
5: Opa, koşun bağırıp gitti.
1: Bir aram bulu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
6: Siz gep kılınmayın, gap getip de kadar. Çıkayız gep kılıp olacağın net. Çıkın güç gep kılmayın, gensiz tehtir karım.
7: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, hoşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallanın mı öz güçlük giyme bak.
6: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsun zaten şu mertçe.
7: Ben bir kalkasamla mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı yenilen tılanlıyım yani.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
5: Ulan imiş ki senin adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
8: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
5: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
6: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş bolgan, açıq kelgen vaqtlarga ahmiyet bereylik.

0: Ana, kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçilerle tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Sevimli dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlışıdır. Turmuşta her günü azraq bozumu romantik buluş intayın mıyım? Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındaq digen. Muhabbet digen nime? Muhabbet digen bir dəmlik təsirleniş. Er ayalla otursa da teximi köp buluduğunu mehriballıq, yıqıllıq, yana məsuliyyət digen sözlü mü qoşup qoygan. Elbette hava soğup ketken de qeyliraq kiyinşin tavsiye qilish. Kiyimi azlıq qısa birini ep biriş, yeydiğini ep quyuş, hatta ısıq saqlap quyuş, salametlikin açarlışıp qalsa kuvvetlik yegüzüş, tuğulğan günü, toy xatır günü qatarlıq əhmiyyətli küllərdə mübarəkləş, qatarlıq romantik muhabbetlik işlanı qilish arqılıq muhabbetini küçəyiş həmmidi mühim. Demek biz gündelik turmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşsak, her bir günümüz kıymetlik mənağı iyi boğusun. Elbette radyo anlağıtkan barlıq anlağıçılarımızga muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz ba. Muhabbet nafsı yavraydı.

Biz her vakit kuşallık izleyimiz. Her mi vaktimiz ne? Kuşallık içinde özgürken de ümit kılımız. Elbette bu kişilik durmuşta kuşallık en yakışı röyü halet. Bu kıl röyü halet tolumu addi, yani bir kıtımlık külümsüreş. Bir kıtımlık ehval soraş. İllikini karaş katarlıklarının hemisi kişinin kuşallandır alaylanan işlardır. Her kandak bir şehidin huzurlanış, onun kuşallık tepiş, belki akıllı kişilerin işi buluşu mümkün. Okşa şeraiti yaşavatkan işki adamının hayat kututkan pozisyası okşaş bulmaydı. Çünkü ulanın şeyle gibi olan göz karşı okşumaydı. Karakter okşaş bulmayan işki adam birli vakitte ormanlık kırsa, ümitsiz adam çokum ormanlıkta paşının köplük edini zarlanıdı, hem ormanlık ne pek zehir kişilikte kuraydı. Ama ümit var adam onda kemez. Ümit var adam ormanlıktaki çıraylık gülle ve deldereklerden huzurlunudu. Hem de paşılani naayt yakınlık nakşı eğitivatıdu dep oylap etrafıdaki her bir güzellikten huzur alalaydı. Demek bu yerde bizden kişilik turmuş tutkan pozisyerimiz naayt imayı. Biz turmuşka pasif pozisiye bilen emez, belki aktif pozisiye bilen karga vaktimizdila, andın hayatlıktaki her bir şeyinin tolumu güzellikini baykıya alaymız. Yıkımlık güldürümüz, devamlı kozurunlardır.

Radiolog dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Anlavatmanlar Stansımızın Üzülmez Melodiya programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vap sen başka birsini. Kimini söysen söyü vergin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, bozup kaldım, sevdayladın. En şu aşıklık, en şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı terleydi. Şair, şaire, küç kılıbı terleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımıza egişip, koşakçı, nakşı bop gitip attığımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, en şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgulağı için yavrusun.

Әсөйімдік достылар, шу тақты программымызды амлаштыру атымыз. Әміз ата Алла, балалағы тәрбие бәге вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысаң болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзі де, өзімізмі біліп-білмей, дикет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қып салдық әміз. Ұндақ шаллада біз қастан қыммаймыз шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yaxşı bolsun üçün bəzdə ancı-mıncı yalğan gəp qıp salımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yəni salamətlik imtayın ziyallıq gəp. Çünki yalğan etqa adamın köpüncə əhvallarda Yürek seliş tezleşip, nefes elişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yana iman etti küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi içi de ötürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, nurgulluğun keserlik alametleri görüldüken. Demek yalgan sözleş adamın cismani ve ruhi sağlamlıkını intayın eğir ziyan uçurtudurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalganı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizni xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan yalgancının quyruğu bir tutam, digən gepenin tolumu asası ba. Yalgan haman bir gün aşkarlındı. Şuna yalgan sözləşdin cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz, anlıqçılarımız üçün davamlıq yağrısın.

0: stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping pul müamilə zamanıvi iqtisadının yadrosu. İqtisadının müqim sağlam tərəqqiyatını saqlaşda çoxum pul müamilini yaxşı qılış gerək. Pul müamili küçük dövləti quruşda Jungochi zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qilishni tezlitish şart deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar, tarmoqlar bas-basti kuchayib, pul muamilining amaliy iqtisodga mulozamat qilishini tub maqsad qilishdi ching turib, pul muamili kuchlik davlat qurishga kuch qo'shdi. Shandong Yantaydagi ma'lum dengiz okean pan texnik cheklik sherkitida yangidan setib olgan suvni aylantirib bir taraf qilish va kuzatish uskunasi a'lo sifatlik suv mahsulotlarini yetishtirishga yordam bermoqda. Ilgari ekologiya boyligiga tayinib taraqqiy qiladigan tijorat subyektlari doim mablag' yurishtirish qiyin bo'lish masalasiga duch keladi. Bugungi kunda shu joy ekologiyalik mahsulotlarning qimmatini ishqa oshirish mexanizmini sinab qilishni ilgari surib, dengiz okean ekologiyasining to'pisini miqdorlashtirg'ili, baholig'ili bo'ladigan raqamlik hisobot daftariga aylantirdi. Shandong yezigilik taraqqiyot qarz kepillik cheklik mas'uliyat sherkiti kepillik kasbiy bo'limining muavin boshlig'i Bi Shinran mundoq dedi. Biz ekologiyalik qimmat huquq manfaatini yadroliq qarshi kepillik tadbiri qilib, ekologiyalik sistemisi ishlab chiqarish umumiy qimmatini go'roga qo'yib, mablag' yurishtirish kepillik loyihasini yangilik yaratib loyihaladik. Ham hamkorlik bankisi bilan o'rtaq to'nish hosil qildik. Bu Yantay shahrida makonlashgan tunji dengiz okean sohasidagi ekologiyalik sistema ishlab chiqarish umumiy qimmati go'ro qarzi. Amaliy iqtisod pul muomilining asosi. Pul muomila amaliy iqtisodning jon tomiri. Boshchi Xi Jinping munolani ta'kidladi. Pul muomila amaliy iqtisodga mulozamat qilib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot va xalq ommasining ehtiyojini qondirish kerak. Pul muomili jonlansa, iqtisod jonlanadi. Pul muomila muqim bo'lsa, iqtisod muqim bo'ladi. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning pul muomili kasbi tez taraqqiy qildi. Pul muomili mas'ulotlari kun seri mo'llashdi. Mulozamatning umumiy manfaatdorligi kun seri kuchaydi. Xunan Sanminshaning Lingbao shahrida Jungo qurilish bankisining Sanminsha shobisi shu joydagi hukumat bilan birlikda asosiy qatlam pul muomili mulozimati sini qilib, mingdan ortiq tijorat subyektiga naf yetkizdi. Lingbao shaharlik pul muomili mulozimat markazining mas'uli Liu Ping mundaq dedi. Biz hukumat bilan bank hamkorligini davomli cho'nqurlashtirib, qo'shin boshqurishni uzluksiz mukammallashtirib, kasbiy tarbiyalashni qaratmiliq qanot yoydirib, qo'shinning mulozimat iqtidorini davomli o'stirmiz. A'lo sifatlik pul muomili mulozimati orqali yezi kentlarning umumiyuzlik gullanishiga yordam beramiz. Pul muomili iqin suyi orqali dal joyida temitib sug'urish siyosatning qo'mondonlik toyiqidan ayrilolmaydi. Bu yil pan texnikada yangilik yaratish va texnik o'zgartishga qayt qarz berish summasi 400 milliard yuan ko'paytirilib, tadqiq qilib yaratish selinmisi saviyasi bir qadar yuqori bo'lgan fuqaroviy o'tira kichik korxonalar qo'llash doirasiga kirgizildi. Yezi igilikiga yordam berish. Kichik ushoq korxonalarni qo'llashga qayt qarz berish bilan qayt diskont qilishni ravonlashtirib, normini ko'paytirib, umumiy manfaatdorlik pul muomilasining ish miqdorini doirasini kengaytirishga yordam beriladi. Turlik qurilmalik pul siyosati qurollarining o'sim nisbati 0.125 point tovallatilib, mablag' yurishtirish tanarxini tovallatishga yetaklanadi. Moliya ministrligi pul muomila mahkamasining ma'lum boshlig'i Linan mundaq dedi. O'tira kichik ushoq fuqaroviy korxonalar muqim mulkka mablag' selishni qanot yoydirganda قەرز پۇلغا تېخىمۇ ئاسان ئېرىشىپلا قالماي، يەنە بەلگىلىمە بويىچە ئۆسۈم ياردەم تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. بەزى پۇقراۋى پەن تېخنىكىدا ئىگىلىك تىكلەش كارخانىلىرى كېپىللىك ئارقىلىق ئىشەنچنى ئاشۇرۇپ، بانكىدىكى ئىناۋەت دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. نازۇك ئۈسكۈن ياساش شىركەتلىرى ياردەم ئۆسۈملۈك قەرز پۇلىدىن بەھرىمەن بولغاندىن كېيىن 1 مىليون يۈەندىن ئارتۇق ئۆسۈم تەننەرخىنى تېجەپ قالدى. ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ روشەن بەلگىسى، شۇنداقلا پۇل مۇئامىلە كەسپىي ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنىڭ مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى. 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ پۇل مۇئامىلە ئىسلاھاتى، ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. بۇ مەزگىلدە جۇڭگو بانكىسى، شەنشى ئۆلكىلىك شۆبە بانكىسى چېگرا ھالقىغان پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى، سۈرئەتنى تېزلىتىشكە قاراتتى. كارخانىلار توختام ئىمزالاپ بولغاندىن كېيىن مال ئېلىش تالونىنىڭ قوشۇمچە نۇسخىسىغا تايىنىپلا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى ئىلتىماس قىلسا، پۇل پېرېۋوت قىلىشنى ئورۇنلاشتۇرسا بولىدۇ. يېقىندا شەنشى ئۆلكىسى شىئەن شەھىرى لىنتۇڭ رايونىدىكى مەلۇم پەن تېخنىكا كارخانىسى جۇڭگو بانكىسى لىنتۇڭ رايونلۇق تارماق بانكىسى ئارقىلىق 30 مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئارتۇق پۇل پېرېۋوت قىلىپ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى تاماملىدى. بۇ شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ۋاڭ چاۋ مۇنداق دېدى: ئۈنۈمنىڭ ئۆسۈشى بىزنىڭ پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ داۋالغۇش خەتىرىنى تۆۋەنلىتىشىمىزگە ياردەم بېرىپ، پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن تەننەرخ زىيىنىدىن ئەنسىرمەيدىغان قىلدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان چېگرا ھالقىغان كاپىتال ئوبوروتى مۇقىم تەرتىپلىك بولدى. تاشقى پېرېۋوت بازىرىدىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياج ئاساسىي جەھەتتىن تەڭپۇڭلاشتى. خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتى مۆلچەرى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولدى. چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى كەسپى ئېشىش ۋەزىيىتىنى ساقلىدى. خەلق پۇلى سودا راسچوتىغا باغانسېرى كۆپلەپ ئىشلىتىلمەكتە. دۆلىتىمىزنىڭ تېخىمۇ ئەۋرىشىم پۇل مۇئامىلە تەرتىپىنى يارىتىش جەھەتتىكى رولىمۇ ئۈزلۈكسىز كۈچەيمەكتە. پۇل مۇئامىلە دۆلەتنىڭ يادرولۇق رىقابەت كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىش تۇنجى قېتىم 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىغا كىرگۈزۈلدى. 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىز پۇل مۇئامىلىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئارقىلىق ئەمەلىي ئىقتىسادقا، دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە، خەلق تۇرمۇشىغا بەخت يارىتىشقا مۇلازىمەت قىلىپ، پۇل مۇئامىلە خىزمىتىنىڭ ئېنىقلىقى ئارقىلىق تۈرلۈك ئېنىقسىزلىقلارغا تاقابىل تۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇل مۇئامىلە كۈچىنى قوشتى. جۇڭگو خەلق بانكىسىنىڭ باشلىقى پەن گۇڭشىڭ مۇنداق دېدى: خەلق بانكىسى پۇل مۇئامىلىنى يۇقىرى سەۋىيەدە ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىلىشى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىشىغا مۇلازىمەت قىلىپ، تېخىمۇ ئادىل، ھەققانىي، سىغدۇرۇشچان، ئەۋرىشىم دۇنيا پۇل مۇئامىلىسىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دىڭ شۈەشياڭ 6 ئاينىڭ 1 ۋە 2 كۈنلىرى يۈننەندە ئاساسىي مائارىپ قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيىنىڭ مائارىپ فاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. دىڭ شۈەشياڭ ۋىنشەن جۇاڭزۇ مياۋزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق بالىلار باغچىسى، ۋىنشەن شەھەرلىك 11 باشلانغۇچ مەكتەپ ۋە 1 ئوتتۇرا مەكتەپكە بېرىپ، شەھەر يېزا ئاساسىي مائارىپىنىڭ تەرەققىياتى قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: Ma'rif kuchlik davlati qurishning asosiy nuqtasi asosiy ma'rifda. Axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amallashtirib, qat'iy bo'shashmay, Xi Jinping yangi davr jonguchi sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlab odam tarbiyalash kerak. Ma'rif qonuniyatiga hurmat qilib, sog'lomlik birinchi degan ma'rif ideyasini amaliyotga ko'rsatib, ishkini yeniklatish va o'qitish sifatini o'stirishni bir tutash planlab olg'a siljitib, sotsializmning axloqiy, axliy, jismoniy go'zallik, amgak jihatlarda atroflik yetilgan qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish kerak. Nopisning o'zgarishi va xalq ommasining yangi orzusiga uyg'unlashib, yasli ma'rifining a'lo sifatlik umumiy manfaatdor taraqqiyoti, majburiyat ma'rifining a'lo sifatlik takshi taraqqiyoti, to'liq o'tir maktab ma'rifining ko'p xillashgan taraqqiyotini ilgari surish kerak. Yunnan Chigra rayonidagi milliy rayon maktab boshqaruv saviyasini umumyuzlik o'stirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, har millat ommasi rozi bo'ladigan ma'rifni yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Deng Shuashang Yunnan sifandoshiyasiga kelib, asosiy ma'rif o'quvchilar qo'shinini yetishtirish qatorliq ahvollarni tekshirib tadqiq qildi. U mundaq deb ko'rsatdi. Ma'rifni kuchaytirishda oldi bilan o'qituvchilarni kuchaytirish kerak. Sifan maktablar diqqatni o'qituvchilarni tarbiyalashdagi asosiy mas'uliyat, asosiy kasbga markazlashtirib, yuqori sifatli o'qituvchilarni uzluksiz yetkazib berishi kerak. Deng Shuashang G'arbi Janub birlashma davlatchisi muzeyini ekskursiya qilganda munolani bildirdi. Ma'rif davlatning istiqboli va taqdiri bilan zich bog'langan. Qizil geng'i varislik qilib, partiya uchun odam tarbiyalab, davlat uchun ixtisosliklarni yetishtirib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarga kuchlik tirak bo'lish kerak. 2026 yillik oliy maktab imtihoni boshlanish oldida Deng Shuashang Wenshan shaharlik 1-chi o'tir maktabda oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilish ahvolini tekshirdi. U mundaq dedi. Oliy maktab imtihoni har bir imtihon berguchi uchun muhim imtihon bo'lib, minglagan, 10 minglagan oilalarga munosabatlik. Joyla aloqador tarmoqlarning kapolat iqtidoriga nisbatan bir qitimliq imtihon. Qattiq mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan tashkillash xizmatini yaxshi ishlab, qatnash, yotoq, tamoq, tozalik qatorliq boshqurish mulozimatini kuchaytirib, tuyuqsiz yuz beradigan turlik vaqealarga vaqtida taqobil turib va uni bartaraf qilib xotirjam, illiq imtihon muhiti yaratish kerak. Imtihon qog'ozining butun jarayonini nazorat qilib boshqarishni chingitib, imtihonda ko'z bo'yamchilik qilish qilmishlarga qattiq zarba berib, qabul qilish intizomini chingitib, adil, haqqoniy bo'lish tuvanchigini yaxshi saqlash kerak. Deng Shuashang Dianchi ko'li va Yunnan qurilish mablag' selish fosforliq gaz shirkatiga kelib, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzash xizmatini tekshirib tadqiq qildi. U mundaq deb ko'rsatdi. Yunnanning ekologiyalik o'rni muhim. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini yetakchi qilishda chin turib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish yo'lida qat'iy tavranmay mengib, bulg'inishning oldini elish, tuzash o'tkiligi hujum qilish jangini cho'nqur yaxshi qilib, egizlikdagi ko'llarni qo'g'dash va muhim ekologiya sistemasini asliga keltirishni sijil ilgari surib, davlatimizning g'arbi janubidagi ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlash kerak.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətin məvun rəisi Xanjing 6-cı ayının 3-cü günü Beycində Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının keyinki növbətlik baş katib namzadı Batçiliyet bilən görüşdü. Xanjing mündəq dedi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatına hər qaysı dövlət xalqının uzaqçı tinç buluş, ortaq gülünüşə bolğan gözəl arzusu yüklənən. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbus Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasining ro'yi bilan tomirdosh. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yadroliq rolini joriy qildirishini davomli qat'iy qo'llab, texima odil va muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishni ilgari surishni xohlaydi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan mas'uliyatini haqiqiy ado qilib, adil maydonda davomli chiqib turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nufuzini, yer sharining janubining o'rtaq manfaatini qo'g'daydi. Batçiliyet monolarını bildirdi. Jungo'nun uzak müddet köp tarafçılık ve Birleşken Devletler Teşkilatı işlerini olgı siljitişka katti küş çıkarğanlıkıga yüksek apırın eğitimen. Jungo bilen birlikte Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tüp esli meksidi ve baş meksidigi emel kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü birlikte yenimi küçe itişini halaymen.
1: Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesi, Merkez Yetekçilik Grupsi hizmeti söhbet yığını ve devamlıq əvətlidiğen Merkez Yetekçilik Grupsi terbiyeleş yığını 6. ayının 3. günü Beycan'da içildi. Yığında başucu Xi Jinping'in muhim sözü ve muhim yol yoruqının ruhi çoğunqur ögünüldü ve ızcıllaştırıldı. Devamlıq əvətlidiğen Merkez Yetekçilik Grupsi terbiyelendi. Ögünüş tərbiyini yanımı yaxşı işləşki yetəkçilik qılış və həydəkçilik qılış xizməti tətqiq qılındı, uğurlaşdırıldı. Yığında mundaq dəb görüstüldü. Partiya Mərkəzi Komiteti Mərkəz Yetəkçilik Qrupsudun tötni Cilin, Xubi, Xunan, Yezəyliki Yezə Ministerliqi, Məmlikətlik İcdimai Kapalat Fondi Kəngişi, Congu Quruluş Bankisi Pay Çəklik Şirkiti, Congu Deniz Okyan Neft Quruhi Çəklik Şirkiti, Dövlət Nefit Təbiqaz Turbutori Quruhi Çəklik Şirkiti, Beycin Daşöyüsü, Nancin Daşöyüsü qatarlıq 10 cay və orunğa davamlıq əvətib, ögünüş, marıq yetəkçilik qılış, həydəkçilik qılış xizmətini qanat yaydırışını qarar qıldı. Yığında munula təkidləndi. Mərkəz yetəkçilik qorpusu işkini tikləşinin həlqılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qətli işqa aşırıb, diqqətini məsuliyyət vəzifələgə yanımı mərkəzləşdirib, yetəkçilik qılış, həydəkçilik qılış xizmətini yuqır ölçəm, qatıq tələb boyca yaxşı işləb, ögünüş tərbiyədə əməli nəticələrini qolğa kəltürüşə həqiqi kapalətli qılış gerək.
0: Stansımız xəbəri. Yaqında Beijing, Sanxi, Shizang, ayrım-ayrım 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş, məxsus axbarat ilan qılışı yığını içib, özlərinin 15-ci 5 illik yirik plan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asası nişanı və mühim vəzifələrini umumüzlük tonuşturdu. 15-ci 5 il məzgilidə Beijing paytaxtının funksiyasını sicil əlalaşdırıb, yüksəldirib, Beijing şəhərinin strategiyelik oranını çoğunqır əmeliyiləşdirib, 4 mərkəz iqtidar quruluşunu küçəyitib, 4 mülazimət səviyyəsini östürüb, əyvətlik, tərtiblik, məmuriyyət muhiti. Qədimki bilən hazırqı yuğurulğan şəhər qiyafiti bərpa qılıb, azadə, qolaylıq yaşaş muhiti yaratıb, 2035-ci ili sosialistik zamanıvilaşdırış nişanını başlamçılıq bilən asasi cəhətdən işqaşırışını bekitdi. Beijing şəhərinin başlıqı yeni yon mədaq dedi. 15-ci 5 yıllık tərəqqiyat nişan vəzifisi aydınlaşdırıldı. Biz başucu Xi Jinping'nin Beijing toğırsızı kılgan mühim sözünün royunu çoğunqır ızcıllaştırıp, paytaxtının məsuliyeti ve burçini puhtu igeləb, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige teximi yaxşı mülazimət kılıp, xalq ammısının güzel turmuş ihtiyacını teximi yaxşı kandırıp, türlük hizmetlerde ülgülük rolumuzni tırışıp cari kıldırıp, sosialistik zamanıvilaştırışını başlamçılık bilen asasi cihetin işkaşırışta el kulguş ilgirleşini kolgu keltürüşke hakiki kapaletlik kılımız. Kelgüsü 5 yılda Beijing iqtisatının yukur süpetlik terakiyatını yeni pelligi götürüşke türtki bolup, rayon işlep çıkırış umumi kımmetinin yıllık otturucu eş sürütini 4.5%'in 5% kiçik kılıp bekitudu. Pen texnikide yenilik yaratışının hayati küçünü aşırıp, ul tətqiqatını küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin tətqiq qılıb eç selinmesinin kölümünü 6%'in yuqur səviyyədə saqlap, rəqəmlik iqtisatının qoşulma qımmetinin yıllık otturucu eş sürütini 8% ətrapıda qılıb, süni əqil, yeşil ilğar energiya və tövən karbonluq muhit asıraş kəsbini trilyon dərəcəlik yeni kəsiblə topuğa aylandırdı. Beijing Tianjin Hebi Xalqara Pantexnikide yenilik yaratış mərkəzi quruluşunu puxta alğı siljitib, Beijing Tianjin

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Serbiya Zuntun'u Vucic'nin Tuncuketim Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bolgallıkıga halkıra ommevi pikir icabi baha bedi. Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü Zuntun Vucic bilen sohbet ötküzüp, Cungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Cungo-Serbiya taktır ortak kevdisi berpa kılışını sicil ilgari sürüşke bir dek koşuldu. Tahlilçiler, bu Cungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep kardı. Cungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu kanda kılıp yeni yükseklik götürüldü.
1: Yakında Cungo Amerika başlıkları suni akıl meselesi üstüde icabi fikir almıştırıp, suni akıl boyuca hükümetle ara sözleşişini kanat yaydırışka koşuldu.
0: Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro, Japonya müdafiye iktidarını devamlı küçeytip, hem rayon hayupsizlik hemkarlıkını kengeytip, rayon müdafiye işlerde yeni rolunu üstüge alıdı, dedi. Köplügen halkıra küzetküçüle bu akt toktılıp, Yaponiya'nın alakadar yüzlenişi rayon ciddi vaziyetini keskinleştirip, her bir hazırlıkla musabıksı ve tokunuş hatırını aşırıveti doğu dedi.
1: Örmetlik radyo anlıqıcılar, tövende deyik tanla programımızın təpsili məzmuldurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Serbiya zungtuğun uçuşunun tüncü kettim cüngodu devlet işleri ziyaretli bolğallıqıga halkıra ommevi pikir icabi baha bədi. Cüngodun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü zungtuğun uçuş bilen söhbət ötküzüp, cüngo bilen Serbiyanın umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetini üzlüksüz çoğunqırlaştırıp, Yeni dövrdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke bir dek koşuldu. Tahlilçile bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu kandak kılıp yeni yükseklik götürüldü. İki devlet başlıklarının söhbeti de mol neticeyle kolgu keltirildi. İki taraf 20 neç türlük hemkarlık hücreti imzaladı. Cancigar dostluk yanımı müstehkemlendi. İki taraf hemkarlıkıga yeni yol açıldı. Serbiya zungtuğu Vučić'nin tüncü kıtım cungoda devlet işleri ziyaretli bolgallıkıga halkıra ommevi pikir icabi baha bədi. Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü zungtuğun Vučić bilen söhbet ötküzüp, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke bir dek koşuldu. Tahlilçile bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen başka devletlerinin alakısı da Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu özgeci ülge tikligen. Serbiya Jungo bilen yeni devir taktır ortak gevdisini birlikte berpa kılgan tunji Avrupa devleti. Şundakla Jungo bilen bir belbağ bir yolunu tan kuruş hemkarlık hüccetini en burun imzalıgan Avrupa devletlerinin biri. Bu yıl Jungo-Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. İki taraflık münasibetinin terakkiyatı bir muhim tarihi mezgilge kadem koydu. Bu kıtımkı söhbette reis Xi Jinping munulanı takitledi. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işinişini müstehkemlep, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, kol tutuşup, takdirdaş bulup, ortak gülünüdüğen parlak dağdam yolda menip, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklik götürüş gerek. Beijing çet el tilleri daşösi, Rayon ve Yer Şarı İdari Kılış Ali Tetkikat Yurtu'nun profesörü Suyhun Cen tahlil kılıp mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin muhim bayanı şunu körsetti ki, Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu hem asasını puhtulap hem derizisini üzlüksüz östürüş gerek. Bu iki devlet münasibetinin kelgüsü terakkiyatını strategiyelik körsetme yetekçiliki bilen teminlep, hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırışka yönülüş körsetip bədi. Növette, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklik kötürüşkü törtkü boluş, hem işki devletinin öz terakkiyatının işki ihtiyacı, hem mürekkep halkıra vaziyetteki mukarrer tallaş. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Serbiya mı? Serbiya 2030 devlet terakkiyat planını ilgiri sürmekte. İki devletin terakkiyat stratejisini tutaştırışını küçeytiş, el rayığı uygun, çoğun vaziyetki maskeludu. Taşkı cihetten karganda, dünyada 100 yılda mükürülüp bakmağan zor özgürüşünün sürüeti tezleşi batıdı. Jungo bilen Serbiya'nın nurgun halkara ve rayon meselelerdeki meydani okşip getirdi. Maslaştırış ve maslaşışını küçeytip, halkara tınışlık ve adıllık, hakkaniyelikini tekimi yakşı koğdaşka toğır geliyordu.
Yeni vaziyette kandak kılganda Jungo bilen Serbiya'nın canciger dostluğunu yeni yükseklik götürgülü boludu. İki devletin alakısı da öz ara hürmetleş, öz ara işiniş asas. İki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçiliği de Jungo bilen Serbiya'nın stratejiyelik öz ara işinişi üzlüksüz güçeydi. Bu kitim Zuntun Vučić Jungo'du ziyaretli bolganda, Jungo bilen Serbiya karşı tarafının devletinin ilgili hukuki, zemin pütüllüki ve milletinin izzet hürmetini kovduşunu katti kollaydıgallıkını. Bir-birinin yadroluk menfaati ve köngül bölüdüğün muhim meselelerde bir-birini kollaydıgallıkını. Taşkı küşlerinin her kandak bahanı sebep bilen başka devletlerinin işki işlerine arılışışıga karşı durduğallıkını kayıt tekitledi. Ziyaret mezgili de kişilerinin dikkatini tartkan bir orullaştırış şu ki, 5. ayının 25. günü Reis Xi Jinping Zuntun Vučić şerifige dostluk ordeni tarkıtış mürasimi ötküzdi. Bu hem Zuntun Vučić'nin Jungo Serbiya dostluğu üçün koşkan töhpüsünü yüksek muayilleştirgenlik. Hem işki devlet halkının yeni devirdeki Jungo Serbiya takdir ortak gevdisi kuruluşu bolgan samimi arzusu. Bu Jungo Serbiya otursudaki yukur seviyelik stratejiyelik öz ara işinişke guvah boldi. Emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırış Jungo Serbiya dostluğunun real kartinisi. Esel, kala, koy göşe katarlık Serbiya'nın alaydı mesulatlarının bağın seri Jungo bazırgı kırışıdın tartıp, Belgrad şehir aylanma taşı olay katarlık Jungo karhanıları kuruşku katnaşkan türlerinin Serbiya'nın terakiyatıga küş koşuşkice. Andın Zuntun Vučić'nin Vengriye-Serbiya tömür yolunun Serbiya bölüke yukur süretlik tömür yolu olturup, Jungo süretige apırın okşıgıca, hemisi Jungo bilen Serbiya'nın canciger dostluğunun çoğunkurluğunu namayan kıldı. Bu kitim Jungo terakiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, bir belbağ bir yolunu ten kuruşunun otur mezgillik hareket planını yakşı emeliyleştirip, süni akıl, rakamlik iktisat, yeşil energiye, ilgar yasımıçılı katarlık, güllem sahalardaki hemkarlıkını uğurlaştırışını zor aytıp, yeni eş noktasını etişini otturgu koydu. Tahlilçiler mındık dep görsetti. Jungo Serbiya hemkarlıkı da muhim noktunun teknik terakiyatı ve yeşil energiyegi merkezleşişige egişip, bir belbağ bir yoluna yukur süpetlik ten kuruş puhtı ilgiri sürülüp, İki devletin terakkiyatına tehimi köp kuvvet elip geldi. Adımiyet alakası Jungo Serbiya münasibetinin terakkiyatıdaki tügümez hareketlendirgüş güç. Belgrad koçullardaki Hanzuç hat belgilerden tartıp, Zuntun Vučić'nin küçük oğluğuca Hanzu tıl yazıkı ögünüşkü başıldı. Hanzu tılı Serbiya'daki ikinci çoğun çet el tılığı aylandı. Medeniyet almaştırışta tağ deryalardan halkıgan kalıp körük selindi. Yakın kıyladın buyan bivasta avyatsiye katnışının eçilişi, öz ara vizi keçirim kılış, iki devlet halkının beriş gelişige tehimi kolaylık yarattı. Bultur ötküzülgen Jungo Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş pahaliyeti, İki devlet halkının düşünüşünü tehimi çoğunkurlaştırdı. Kelgüsü de vizi keçirim kılış koşulgan erkin soda, koşulgan bivasta avyatsiye katnışıdın ibaret strolu kurulmadın yakşı paydalanganda, Jungo bilen Serbiya'nın adimiyet alakısı tehimi çoğunkurlaşıp, Jungo bilen Serbiya'nın yakın ötüşü, tağ denizlardan halkıgan koşunu darçılıkını delilli gibi boludu. Tehimikan dünyavi nazar bilen karganda, Jungo bilen Serbiya tınış terakkiyatta, adil hakkani buluşta çın turuşunu çoğunkur düşünüdü. İki tarafının halkara işlada maslaşış ve hemkarlaşışını devamlı küçeytip, hakiki köp tarafçilikini emeliyet körstişi, dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişki paydalık.
Bu qitimki ziyaret mezgilide iki taraf tört çoğun dünyavi teşebbüsünü emeliyleştirişini ortak ilgir sürüş toğrusudaki birleşme bayanatını ilan kıldı. Serbiya, Cungo otturgu koygan tört çoğun dünyavi teşebbüska yüksek baha berdi ve onu kollaydı. Hem de bu, dünya terakkiyatıdaki kıyın meselelerini hal kılış, halkara hayıpsizlik hırsıgı takabül duruş, medenilikle ara almaştırış, öz ara örnek elişini ilgir sürüş, dünyavi idare kılışını ıslak kılış ve mükemmelleştirişke Cungo akıl parasti ve Cungo küçünü takdim kıldı dep karadı. Serbiya yine dünyavi terakkiyat teşebbüsü dostluk grupsi paliyetigi katnışını karar kıldı. Hem de onun pahalı katnaştı. Dünyavi idare kılış dostluk grupsiga katnışını halaydı. Serbiya Halk Parlamenti başlıkının meslehetçisi Stoyanovic mundaq dep qardı. Serbiya Cungo münasibeti ilip kelgen payda her qaysı devletlerinin kün seri murakkeplişiyotgan xalqara muhitda qandaq hamkarlaş üçün ülgü körsetip dünyavi idare kılış ünümünü östürüş üçün töhp koştı. Cungo'da arılık yırak bolsumu sırdış arkılık kalıple tutuşudu degen gep ba. Serbiya'da mı yol yırakı bolsu bolsun, köngül yırakı bolmusun degen temsil ba. Cungo bilen Serbiya'nın yıllarının ve halkıra vaziyetinin sınaklarını baştan keçürüp, tağ deryalardın halkıgan cancigar dostluğu üzlüksüz yeni yükseklik götürülmekte. Bu, iki devlet halkının bekti. Şundakla davalgıp duruvatkan dünyanın ihtiyacı.

0: Hürmetlik radyo dinleyicileri. Yaponiyanın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında 23. nöbetlik Shangri-La sözleşi yığınında Yaponiya müdafiye iktidarını devamlı küçeytip hem rayon hevipsizlik hemkarlıkını kengeytip rayon müdafiye işlerde yeni rolünü üstüge alıdı dedi. Köplügen halkıra küzetküçüle bu akti toxtılıp Yaponiyanın alakadar yüzlenişi rayon ciddi vaziyetini keskinleştirip her bir hazırlıkla musabıksı ve tokunuş hatırını aşırı etdi dedi. Koizumi Shinjiro Shangri-La sözleşi yığınının umumi yığınında atalmış yeni nuskudaki Indokiyan Tinç Okiyan rayonunu erkin etiş tasavvurunu targ'ib qilib Yaponiyanın müdafiye iktidarını yanımı küçeytip rayon devletleri bilen bolgan xavipsizlik mekanizmi hemkarlıkını küçeytişini teşebbüs kılıp, Yaponiya rayon müdafiye cabdukları ve texniki hemkarlıkı da yeni rolunu üstüge elişka bel bağlı dedi. Koizumi Shinjiro'nun yukarı pozisyesi karta Kambodja'nın devlet işleri katipi Ngotay muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Asiyadaki her kaysı devletle Yaponiya militarizminin tacavuzçılık tarihini hergiz unutmaydı. Her kaysı devletle Yaponiya'nın növetteki yeni xavipsizlik halatının hakiki müdafiye ihtiyacını çıkış kılgallık edin ya ki yeni küş toplap hücum kılışını oylaydıgallık edin guballanış kayaklık. Endoneziya Akılla Ambri Para Sindikatının icraiye müdürü Verdika Utama mındak tep kardı. Yaponiya'nın yakın kıyıladın buyan müdafiye iktidarını devamlı kengaytişi, kural eksportu bolgan çeklimini boştiş ve atalmış kaytırmı zerbi beriş iktidarını terakki kıldırışını öz işçi galudu. Bu rayon devletlerinin dikkatini kozgıdı. Bu hareketle tarihi zidiyetini kaytıdın keskilleştirip etişi, hem Asya Tinç Okyan rayonudaki her bir hazırlıkla musabıksının yanımı ciddileşişige törtkü buluşu mümkün. Singapur Yusuf Issaq Şarkı Canubi Asya Tetkikat Yurti Şarkı Canubi Asya Eller İştipaki Tetkikat Merkezinin mesleğetçisi Sey Çingo Munulanı bildirdi. Yaponiya Müdafiye Hamçoti ve Devlet Müdafiye Sanayiti Paliyeti Cihette özüge çekleme koyuşunu tedirici boşaştırıvadudu. Bu sırttikilerde Yaponiya uruştun kiyinki tınış terakiyat yönülüşüdün tedirici çetnep, militarizm konu yolu kaytıp gitemdu kandak digen endişini peyda kıldı. Diplomatiya ministerlikimizden bayanatçısı Lin Jian bunundun ilgiri, Yaponiya'nın başveziri Takaichi Sanae'nin yeni nuskudaki erkin eçivitilgen Indokiyan Tinç Okiyan tasavvurunu otturgu koymakçı bolgallıkıgı karta, karellik muhbirla yığınıda suallarga cevap bergende mındak deydi. Devletle alakısı üçüncü terepki kartılmazdıkı, ya ki üçüncü terepnin menfaatige ziyan yetküzmezdiki gerek. Yaponiya erkin eçivitişini nikap kılıp, emeliyette bolsa lagır karşılaşışıgı kutırtıp, Gujmekleşi veliş bilen hepeleşti. Bu hıl kılmış rayon devletleri ve halkıra cemiyetinin tınışlıkı intiliş, terakkiyatını közleş, hemkarlıkını ilgir sürüş, ortak arzusuğu zıt bulup, kişilerinin könlüğü yakmaydı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Dünyağı Nezer programımız bu içi anlatış bayadık. Bugünkü programımızın dektörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İminjan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Men bir tamçı su.
2: Men mo bir tamçı su.
1: Men süpsüzük eriktin keldim.
2: Men pakı su ambırdın keldim.
1: Güllükte gülleni soğuramen.
2: Cümekni çın etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
1: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı.
1: Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetək çıkılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيەچىلىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ پائالىيىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىق كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. 7. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى، ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى، قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى، قانۇنچىل جەمئىيەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئۇلى.
Мен дәүләтне умумүзлүк канун буенча идара кылышны алгы салдычта канунчыл хөкүмәт курылышы нуктылык вазифа ва асасый гәүде курылышы булып, канунчыл дәүләт, канунчыл җәмгыять курылышыда үлгилек, төрткүлек роль ойнайды. Буның да башламчылык белән без хасил кылыш кирәк дип көп кетим тәэкидлдем. Хәзер канунчыл хөкүмәт курылышыда хәл кылыш кыен булган базы кыенчылыклар бар. Qanun boyunca məmuriyyət yürgüzüş qarışı küçlük bolmaslıq. Məmuri tədbirinin qanunğu uyğulluqlıqını təşürüşdə şəkilvazlıq qılış qatarlıq məsələlə texir tüptün həl bomidi. Qanunçıl arqılıq məmuri hüquqqa qayda və çəkçigra bekitib, məmuri tədbir bəlgiləş tərtibini qeliblaşdırıb, hökumət ləvzdə turuş, vədisini əmliyyət körüstüş mexanizmini takamullaşdırıb, Qanun boyunca məmuriyyət yürgüzüş səviyyəsini östürüş gərək. Yeni tərəqiyyat basqıçının alahidlikigə asasən, yuqır sifətlik tərəqiyyatqa türütkə buluş. Yeni tərəqiyyat əndisi bərpaqlışını çördəb, hökumət fonksiyasını özgərtişini tezildib, bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xəlqıralaşqan ticaret soğudu moiti bərpaqlışını tezildib, sahə monopolluqi və yerlik qoruqçılıqını buzub taşlab, İqtisadının aylanışındakı tosq noktalarını ravallaşdırıb, məmləkət boyunca birlik gələn, adil rəqabətləşidigan, qəliblik, tərtiblik bazar sistemisinin şəkilnişigə türtkü buluş gərək. Məmuri qanun icra qılış xizmətinin dairəsi kən, miqdarı zor bulub, bir uçı hökumətə, bir uçı ammığı tutuşudu. O, ammının partiya və hökumətə bolğan işənçi, qanunçılıqı bolğan işənçigə bevasitə münasibətlik. Qanunni qatdıq, qılıplıq, adil, mədəni icra qılışını alğı səlcətib, qanun yürgüzüşünün inavətini östürüş gərək. Yığın qıladın buyan, biz qanun icra qılış qılıplıq bolmaslıq, qalaymıqan iş qılış qatarlıq məsələlərini tüzəb, naiti zor önüm hasıl qıldıq. Şunun bilən birgə, Bəzi caylarda qanunni hərəkət elib bir şəkildə icra qılış və həmmini bir tayaqda həydəş yolu bilən icra qılış məsələsi yanılıb pat-pat yüz verib, qanun icra qılışda məsuliyyətini ada qılmaslıq məsələsi gəvdülük bolmaqda. Qanunni qatdıq icra qılışını təkidləb, qanunğı qılaplıq qılğıçılarını qanunni hörmətləydiğən, qanundin əyminidiğən qılış gərək. Lekin bu hərgizmü, Qanunni zorluq bilən icra qilish, çəkdin aşırıb icra qilish digəllik bolmazdın, qanun icra qilishnin əm salmıqı boluş, əm illiqlıqı boluş gerək digəllikdir. Ölkə, şəhər, naiye, yezdin ibarət tört dərəcini toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış, nazarət qilish xizməti sistemisi quruluşunu küçəytib, hər tərəplimə toluq cəriyallıq nazarət qilishini küçəytiş. Qanun icra qilish sübütünü östürüş gərək. Umumi xəliq qanunğı raya qilish, qanunçil cəmiyyətki ul quruluş. Qanunni umumlaşdırış xizməti də dəvrgə yıqındın əgişib, qaratmılıq və əməli önümdarlıq cəhətdən küs sərib qılıb, qanunni kim icra qılsa, şu umumlaşdırışdın ibarət, qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü əməliləşdirib, Bolubmu, yaşla özmürlə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsini küçəytib, barlıq pufralarının qanunçılıq ini, qanunçılıq sapasını üzlüksüz östürüb, qanunçılıqni cəmiyyətinin ortaq tonişi və asasi mizanıqı aylandırış gərək. Qanun boyunca idarə qilişini küçəytib, pütkül cəmiyyət iş becirişdə qanunnı asas qılıdıqan, işqi yoluqqanda qanunğı müraciət qılıdıqan, Məsilini həl qılışda qanunu tədbiqlaydıqan, ziddiyyətini həl qılışda qanunu tayınıdıqan qanunçılıq muhitini yartış gərək. Konularda kesəlini qozğalmasda davalımaq, iğırlap kətməsdə saqaytmaq, körülməsdə olduna olmaq lazımdır digən gəbba. Qanunçılıq quruluşuda axırını tutub, kesəlini davalaş, teximu muhimi oldunqı başınışını tutub, Kisəl buluşdun burun aldın iliş gərək. Döltümüzdün əkvali, döltümüzdün dəva çoğun döltü bolub qalsıb olmaydı qalıqını bəlgiligən. Döltümüzdə 1 milyard 200 milyon ahalı ba.
چون کیچیک ایشلارنین ҳаммаси да даъволашидиган бўлса, бундай эғир юкка муқаррар бардошлиқ бергили бўлмайди. Техими кўп қонунчилик кучининг етаклаш ва даъволаштириш жиҳатида кучишига туритки бўлиб, олдини илиш характерлик қонун тузимларини мукаммаллаштириб, янга даврдаги фэнчжоу тажрибасини чинг туриб ва уни равожландириб, ижтимоий зиддият, мажроларнинг кўп манбалик олдини илиш мурассе қилиб бир тараф қилиш, ҳал қилиш универсал механизмини мукаммаллаштириб, асосий қатлам ул хизматига техими аҳамият бериб, ўртақ барпо қилиш, ўртақ идора қилиш, ўртақ баҳрлинишнинг асосий қатламдаги ролини толиқ жорий қилдириб, шаҳар тавасида жамият идора қилишнинг замонавилишини олга силжитиб, жамиятнинг иноқлиги ва муқимлигини илгири суриш керак. 8-чи Qonunni ilmiy chiqarish, qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilishni umumiyuzlik olg'i siljitishda chin turish kerak. Qonunchilik sohasidagi islohotni davomli olg'i siljitib, qonun chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilish qatorliq sohalardagi gavdalik ziddiyat va masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Adillik ve hakkaniylik, kanun yürgüzüşünün royi ve cini. Kanun yürgüzüş, mesuliyet tüzümünün universal yandaşma ıslahatını çonkurlaştırıp, kanun yürgüzüş ki çak koyuş ve onun nazarat kılıçını küçe itip, kadımlarını türge ayırıp başkuruşunu mükemmelleştirip, kanun yürgüzüş kesip kapalıdını takamullaştırıp, kanun yürgüzüş hukuk herkitini kılıplaştırıp, qonun yurgizib delo bejirishning sifati va unumini o'stirish kerak. Ijtimoiy adillik va haqqoniylikning qonunchilik kapolati tuzumini takomillashtirib, qonun yurgizilgan har bir deloda xalq ommasiga adillik va haqqoniylikni tirishib his qildirish kerak. Ommaviy manfaat da'vosi tuzumini davomli mukammallashtirib, jamiyatda ommaviy manfaatni unumli qo'llash kerak. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti bekitgan ba'zi zo'r islohot turlarida intizom tekshirish revizya organlari, gong'an organlari, taftish organlari, sud organlari, adliya ma'muriy organlari o'z mas'uliyatini ado qiladigan taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi, ijro qilish huquqi o'zaro moslashadigan tuzilma mexanizmlarini takomillashtirib qo'yibatmay chin tutib, haqiqiy turda oxirgich tutib, amaliy unum hosil qildi. Yaqin qiladim buyon qonun yurgizishdagi chiriklik delollarda huquq chaq qo'yish va huquqni nazorat qilish joyida bo'lmaslik masalasi markazlik oshkorlandi. Ba'zilar pul orqali yo'l yechib, qonundan mustasno odam bo'layil deb qolgan. Ularning keyinda siyosiy qonun sistemasidagi necha o'n kadr ular uchun gap qilib, yo'l xeti kesib berib, nazoratchilikni quruq joziga aylantirib qo'ygan. Shunga qilinlashgan yuqori unumli chaq qo'yish nazorat qilish sistemasini tezdan barpo qilib, qat'iy turda munosabat to'g'rini buzib tashlab, manfaat zanjirini uzib tashlab, elimikir yoshirin ishga hech qanday o'rin qoldirmaslik kerak. 2018 yılı 1. aydın başlap, 3 yıllık kara rezil küşlerini yoktuş məxsus kürüşünü memleket boyunca kanat yaydırdıq. Kara rezil küşlerini yoktuş məxsus kürüşü de kara rezil küşlerine zərbi veriş bilen muhabizet külükü zərbi veriş, münasibet torunu buzup taşlaşını bir gevdiləşdirib, olğı siljitib, hemmigi ziyan salgan bir türküm mərəzlərini yoqatdıq. Yaqinqi 3 yildan buyon bechit qilingan qara razil kuchlarga chetishlik tashkilot oldingi 10 yildikining yig'indisiga tang bo'lib, qara razil kuchlarni kuchlik cho'chitdik. Jamiyat tartibiga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga davomli qonun bo'yicha zarba berib, bo'libmi qara razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirishga turtki bo'lib, qara razil kuchlar va ularning muhofazat kulligiga uzoq chiqatdi tavranmay zarba berib, Шәр езланы техимы тиниш, оммыны техимы хатыр жам кылыш керек. 9-нчы.
Dövlət içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılık ne bir tutaş olgı sılcıtçı çıntırış gerek. Kanunçılık, dövlətinin yadroluk rıqabet küçünün mühim mezmuni. Növette, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş vatıdı. Tınışlık ve terakiyat yanıla devrinin asası temizi. Lekin, halkıra muhitte mukumsızlık, iniksizlik körünerli köpeydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi kan tarqılıp, kan em çonkur təsir payda kıldı. Döltümüz üzlüksüz terakki kılıp zorayıp, dünya seknisinin merkezigi künsüre yıkılaşmaqta. Çetelgi çetişlik kanunçılık hizmetini strategiyelik uğurlaştırışını tezilip, dövlət içindeki idare kılış bilen, xalqaralıq idare kılışını mas alığı sılcetip, dövlətinin igilik hukuki, xevpsizliki, terakkiyat menfaatini teximi yaxşı qoğdaş gerek. Çetelgi çetişlik sistemilik, mükemmel kanun nizam sistemisini tez şekillendirip, çetelgi çetişlik kanun icra kılış, kanun yürgüzüş önümünü östürüş gerek. Karxana puralarının sırtkı çıkış ceryanı da şucayının kanun nizamları ve örüp adetlerine teximi anlık raya kılışka. Kanunçılık ve kaydedin paydınıp kanunluk hukuk menfaatini koğdaşkı yetekleş gerek. Xalqarada aldıngı qatar turduğan bir türküm kesim aparatları, avukatlık orullarını yetiştirişke ehmiyet berip, çetelgi çetişlik kanunçılık kapalıtı ve mulazimeti hizmetini teximi önümlük işleş gerek. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistemini qatti qoğdışımız. Xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertibini qatti qoğdışımız. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipi asas kılıngan xalqara kanunun asasi prinsipi və xalqara münasibət asasi mizanını qatti qoğdışımız gerek. Adil muvafiq bulmağan. Xalqara endize özgürüşünün umumi vəziyetine uygun kelmeydiğen xalqara qayda, xalqara mexanizmi qarda islahat layihəsini oturup koyup, dünyavi idarı kılışta özgürüş hasıl kılışkı türütkü buluşumuz, insaniyet təqdiri ortak gəvdisi bərpa kılışka türütkü buluşumuz gerek. 10. Əxlaqlıq həm qabiliyetlik yukarı sapalıq kanunçılıq hizmeti koşunu kuruşta çın turuş gerek. Dövlətni qanun boyunca idare kılışını umumüzlük alığı sılzıçta aldı bilen məxsus qoşunu yaxşı kuruş gerek. Gayi itiqat tərbiyəsini küçəytib, sosialistik yadrolu qımmət qarışı və sosialistik qanunçılıq ideyəsi tərbiyəsini çonqur qanat yaydırıb, qanunçılıq məxsus qoşununu inqilabilaşdırış, müntizimlaşdırış, kəsbiləşdirış, kəsibləşdirişini alığı sılzıçıb, ulanın partiyəgi sadıq buluşu. Dövlətki sadıq buluşu, xalqı sadıq buluşu, qanunqı sadıq buluşuğa əqiqi kapalatlı kılış gerek. Qanunçılıq məxsus qoşununu başquruşda teximi qatıq ölçəm, teximi yuqarı tələbdi çıngduruş şərt. Bir qısım qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadımla qolada çoğuqoq turuqluq özünü qədirlimək, pariyab, nəbsaniyəçili qılıb qanununu buzub, pul delosi, hukuk delosi, ademgerçilik delosi becerip, kanunçılıkının nopozuğu eğir ziyan etküzdü. Qatıq belgilime, menni kılış buyruqi, intizam belgilimelerini tüzüp ve mükemmelleştirip, tüzüm arkalık, halkılık kişilerini yakşı başkuruş, halkılık caylarını del caydı başkuruş, halkılık işlerini çın başkuruş gerek. Pariyep kanunu buzgan, partiyegi sadık bolmagan, səmimi bolmağan kişilərini qətti təşürüb inıqlaş. Qanun icra qılış, qanun yürgüzüş sahəsidiki çirikliğini çonqur təşürüş gerek. Yıqında siyasi qanun sistemisi qoşunu tərbiyyələş, tərtib kisilişini noxtudu sınaq qılış xizmetini qanat yaydırıb, həmmigi ziyan salıdığan bir türküm mərəzlərini təşürüb bir tərəf qılıb, amminin yaxşı bağısı qeyrişdi. Noxtudu sınaq qılış xizmeti nəticilərini müstəkəmləb və kin aytib, Kılç yol koymaslıktı çıntırıp, pişak bilsini özüge kartış, süneğini kırıp, zeherine heydeşki cüret kılış gerek. Kanun mulazimeti koşuğunu, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılıştaki mühim güç. Umumi cihetini itkanda, bu koşun yakşı. Lekin bir münç meselimi bah. Bazıla, nam atak çıkırış, menfaat koğuluşu berilip,
дұрыс іш қылмайватуды, сәмімі болмайватуды, образығы дикәт қылмайватуды. Интайын ассандыке қалып,

Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanevileşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıtıgı iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurlarınızga yetib keldi. Programımızni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatçı dostanlar Sheringul Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar o'rnatilgandu? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir qanchı günlük programımızda Gülçehre Aziz'nin Hassa namlıq hikayesinin aldın kısımlarını anlatqandıq. O ahri Mumay'nın Hassa haqqıdaki hikayesini anlaş pürstek erişti. Aslında bu onun Bowie'nin qalğan Hassa bulup, Mumay bu Hassa'nı keç gündüz yendin ayırmaydı. Konurap ketken bir Hassa'nın kendiki bu güzel kalıptan çıkıvatkan vabadarlıq melodiyasından onun yürki izildi. Muhabbetin ibaret bu güzel toyğunun maymaq qasıdımı jolalındıqalıqı onu tonumu təsirlendirdi. Ondaqta Mumay'nın yanı qandaq ұntılğısız hikayeler badı. Bula qızıqsanla, dektanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Gülçehre Aziz'nin Hassa namlıq hikayesi de bolsın.

Өй салғанда қошылардың вақытлық үнді тұрбысы елі ариет елішқі боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда үнді тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің үнді тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің қойлысыдың өтішке тоғыр келді. Lekin Shaoli Xiaoming'ning yundi turbisi yo'li ariyat elish harakatini o'zining kundilik turmushiga ta'sir yetkazadi deb qarab, ishchilarning o'yligi kirib, turba yotqizishini xolimidi. Xiaoming qo'shnilar ara ko'yinish, o'zaro yordam berish, o'zaro bir-biriga qulaylik yaratib berishi kerak. Shaoli o'zining yo'l ariyat elishiga yo'l qo'yishi kerak deb qardi. Shundan keyin bu ishkaylarning o'tirsida ziddiyat paydo bo'ldi. Undaqda o'y salganda qo'shnilardan vaqtliq yundi turibisi yo'li ariyat elish qilib olamdi. Haqtalab qonun dasturining 288-chi moddasida qo'shindarchilik to'g'risida mundaq deyilgan. Köşməs mülüktiki xoşna, oquqlar xoşındarçılıq münasibətini işləb çıxırışqa paydalıq buluş, turmuşqa qolaylıq buluş, ittifaqlaşıb özərə yardan beriş, adil muvafiq buluş prinsipi boyunca toğra bir tərəf qılışı kerek. Köşməs mülük oquqları imarət siliş, remot qılış, şunundak toksimi, kabel, su turbisi, par turbisi, gaz turbisi qatarlıqlarını tartış, yatquzuş ehtiyacı bilən xoşni yer və xoşni imarətdən paydalanış zörür bolub qalsa, shu yer va imoratning huquqdori zarur qulayliklarni yaratib berishi lozim. Ko'chmas mulk huquqdori yer qo'lash, imorat selish, turba yotqizish, shuningdek uskuni o'rnatish qatorliklarda qo'shna ko'chmas mulkning bexatarligiga xavf yetkisi bo'lmaydi. Ko'chmas mulk huquqdori suv ishlatish, suv chiqarish, yo'l yurish, turba yotqizish qatorliq ishlarni qilish uchun qo'shna ko'chmas mulkdan foydalanishda qo'shna ko'chmas mulk huquqdoriga ziyon yetkazishdan imkon qadar saqlanishi kerak. Uy selishda boshqalarning ko'chmas mulkidan vaqtliq foydalanishga bo'ladi. Lekin foydalanotgan ko'chmas mulk cho'qim qo'shna yer yoki uy bo'lish hamda qo'shna ko'chmas mulkning bexatarligiga xavf yetkazmaslik. Qo'shna ko'chmas mulk huquqlarining manfaatiga ziyon yetkazmaslik kerak. Haq talab qonun dasturining 288-chi moddasidagi belgilimiga asosan qo'shni yer, uy qatorliq ko'chmas mulk huquqlari qo'shnidorchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydalanish bo'lish, turmushqa qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bir taraf qilishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda haq talab qonun dasturining 292-chi moddasida ko'chmas mulk huquqlari qurilish qilish, toksimi tartish turbu yatquzuş qatarlıqlar ehtiyac bilən xoşna köşməs mülüktün vaqtlıq paydınlaşıqı toğır kəlsə, xoşna yerinin ilgisi ruxsat qilişi, həm də zörür qolaylıqlarını yaratıb verişi lazım də bəlgiləngən. Bunundan başqa, əxtələb qanun dəstorunun 295-ci, 296-cı məddəsidiki bəlgilimələrə qəsasən, köşməs mülük hüquqları xoşna köşməs mülüktün paydınlanğanda, qo'shna ko'chmas mulkning bexatarligiga xavf yetkazib olmaydi hamda qo'shna ko'chmas mulk huquqlariga ziyon yetkazishdan imkon qadar saqlanishi kerak. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaoli Xiaomingning qo'shnisi bo'lish sifati bilan Xiaomingning uy selishiga zarur qulayliklarni yaratib berishi, Xiaoming o'tirg'i qo'ygan yundi turbisi yo'li orqali elish talabini rad qilmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda Xiaoming Shaolidan yundi turbisi yo'li ariyat olganda Shaoliga ta'siri eng kichik bo'lgan loyihani tanlab, Shaoliga ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak. Agar qurilish jarayonida Shaolining ko'chmas mulk bexatarligiga ziyon yetish ehtimoli bo'lsa, Xiaoming vaqtida tadbir qo'llanib xatarni tugatishi kerak. Agar ziyon keltirib chiqarsa, vaqtida to'lam berishi kerak.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Sevgili dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlaşıdı. Turmuşta her günü azrak bozumu romantik buluş intayın mıyım? Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak digen. Muhabbet digen ne mi? Muhabbet digen birdenlik təsirleniş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözlümü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılarak kiyinişini tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birini ep biriş, yediğini ep kuyuş, hatta ısık saklap kuyuş, selametlikin açarlışıp kalsa kuvvetlik yegüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetli küllerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeyiş hem de muhim. Demek biz gündelik turmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşsak her bir günümüz kıymetlik menağı gibi olsun. Elbette radyo anlatan barlık anlatıcılarımızda muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz var. Muhabbet nakşı yavraydı.

Biz her vakit kuşallık izleyimiz. Her mi vaktimiz ne? Kuşallık içinde özgürken de ümit kılımız. Elbette bu kişilik durmuşta kuşallık en yakışı röyü halet. Bu kıl röyü halet tolumu addi, yani bir kıtımlık külümsüreş. Bir kıtımlık ehval soraş. İllikini karaş katarlıklarının hemisi kişini kuşallandır alaydan işladır. Her kandak bir şehidin huzurlanış, onundan kuşallık tepiş, belki akıllı kişilerin işi buluşu mümkün. Okşa şeraiti yaşavatkan işki adamın hayat kututkan pozisyesi okşaş bulmaydı. Çünkü ulanın şehirle gibi olan göz karşı okşumaydı. Karakter okşaş bulmayan işki adam birli vakitte ormanlık kırsa, ümitsiz adam çokum ormanlıkta paşının köklük edini zarlanıdı, hem ormanlık ne pek zehir kişikte kuraydı. Ama ümit var adam onda kemez. Ümit var adam ormanlıktaki çıraylık gülle ve deldereklerden huzurlunudu. Hem de paşılani nait yakınlık nakşı eğitivatıdu dep oylap etrafıdaki her bir güzellikten huzur alalaydı. Demek bu yerde bizden kişilik turmuş tutkan pozisyerimiz nait imayı. Biz turmuşta pasif pozisiye bilen emez, belki aktif pozisiye bilen karga vaktimizdila, andın hayatlıktaki her bir şeyinin tolumu güzellikini baykıya alayımız. Yıkımlık güldürümüz, devamlı kozurunlardır.

Radiolog dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Allah'a stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vap sen başka birsini. Kimini söysen söyü vergin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, bozup kaldım, sevdayladın. En şu aşıklık, en şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı terleydi. Şair, şaire, küç kılıbı terleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımıza egişip, koşakçı, nakşı bop gitip attığımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, en şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgulağı için yavrusun.

Ән сөйімдік достыла, шу тақты программымызын дауымлаштыру атымыз. Ән біз ата алла, балла тәрбие бәген вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысан болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзі де, өзімізмі біліп-білмей, дикет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қып салдык әміз. Ұндақша аллада біз қастан қыммаймыз шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzi de ancı-mıncı yalğan gep kıpsalımız. Bırak, mən şundaq tevziye kılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gep kılmaylı. Nemiş ki eğer yende materiallarda eğitilişçe yalğan gep kılış, o edep ahlakı yad kılmış boplu kanmay, bu yana salametlik imtayın ziyallıq gen. Çünkü yalğan etka adamının köpünce ahvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp giderken. Şundaklı yine iman etti küçümü acizlap giderken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi içi de ötürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, mırgulluğun keserlik alametleri görüldüken. Demek, yalgan sözleş Adem'nin cismani ve ruhu sağlamlıkını intayın iğir ziyan uçurtırken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözleştiğin özümüzde tataylı. Bunu herkes adet kaylandırıp koymaylı. Meyli çakçak paranladı bolsun, ya ki resmi söhbetlerdi bolsun. Herkes yalganı araştırmay, azada alda öz fikrimizini hatırcam namayan kılaylı. Şuna konularımızdan, yalgancının kuyruğu bir tutam, diyen gepenin tolumu asası var. Yalgan hamam bir gün aşkarlındı. Şuna yalgan sözleştiğin cirak duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz anlıq uçularımız üçün davamlıq yağırsın.

ige qiladu. Biroq tuyuqsiz duş kelgan bir qitimliq sinoq guruhning bolalar ko'ngli ichish va yemak ishmak turi kasbini eg'ir zarbiga uchirtdi. Bu qitim qisnoq Huang Yibo'ning tunji qitim kasb olqib kengayishning passiv ta'sirini his qilish edi. Bolalar shatliq baxtsizligi qaynam tashqinlik birdanla to'xtab, sodisi qizib ketgan yemak ishmak do'konlarining hammasi taqilib qoladi. Korxonaning ziyni kundan kunga ko'paydi. Ishchi xizmatchilarmi borgan sir azlaydi. Tuyuqsiz kelgan bu sinoq oldida Huang Yibo xizmat ustida oldida o'tirib, qo'lidagi moliya ma'lumot jadvaliga tikilib qarag'unicha nima qilishini bilolmay qoladi. U tanlashda farq ko'rildimi yoki qarg'ularcha kengaytildimi? Va yoki surat bak tez bo'lib ketdimi? Davomli tishimni tishlab bardoshlik beraymi? Yoki bo'lmasa ziyonni azaytib, mablag'ning bir qismini qaytarib kelish uchun xizmatchilarni qisqartishim kerakmi? Degan masalalar ustida qayt-qayt o'ylandi. Bu vaqtda korxonadagi ish xizmatchilari ichida xizmatidan ayrilib qilishdan ansirab tashvishlanish ahvoli ko'rildi. Mushundoq keskin tanlashga duch kelgan paytda Huang Yibo qat'iylik bilan qiyinchilik qancha og'ir bo'lgan siri ijtimoiy mas'uliyatni shuncha ko'p zimmimizga ilishimiz kerak deb qaror chiqardi. Shunda qilib u ish xizmatchilarini qisqartmaylik qolmasdan yana shirkatning mablag'ini moddiy ashyo sotilib iyon qilishga shiltidi. Huang Yibo bu qitimki krizisni igilik tiklash yo'lidagi eng tik muz qiyog'i o'xshatdi. U igilik tiklashning har bir qadamiga xavf-xatarning yashiringanligini, qaysarlik bilan turli qiyinchiliklar ustidan g'olib kelgandilar, muvaffaqiyat qozonganlik bo'ladiganligini obdan bilgachga, bu qitimki qiyinchilik oldida u va uning kollektivi texmo qaysar bo'ldi. Ular tijorat taktikasini dal vaqtida tanishib, foydaning yangi ish nuqtasi ustida faol izlandi. Taqqi yamaşqıçılarının yol başçısı. 2020-ci ilin 10-cu ayda açılğan Şinjan yaşları igilik tikləş uyuşmasının quruluş yığınında Huang Yibo nait ayacalanğan halda bu uyuşmanın kengəş başlıqlıq vəzifəsi təyinləniş təklifnaməsini tapşırıb aladı. Yığın meydanındakı yaş igilik tikləgicilər Huang Yibo'nun bu şan şərəfi üçün alqış sadalarını yağırtdı. O köpçülükkə igilik tikləş taqqi yamış qoxşaydı. Haqiqiy g'alaba ma'lum bir egizlikka yetish bo'lmasdan, balki texim ko'p kishini boshlab birlikda yamishdir deydi. Shuningdek e'tiboran texim ko'p yoshlarning egizlik tiklishiga boshlamchilik qilish uning yana bir muhim nishoniga aylandi. Xinjiang yosh korxonachilar jamiyatining taraqqiyoti ko'ngildagidek bo'lmayotgan oshu mazgilda Huang Yibo dodillik bilan ilgir kiyim bo'lib bu jamiyatning qonuniy vakili, bosh kotibi va ijroiya jamiyat boshlig'i qatorliq vazifalarni ustiga oladi. Shuningdan boshlab u ilgirikidan texmo oldirash bo'lib ketadi. Butun Xinjiangdagi har qaysi viloyat, oblast, noiya, shaharlarni aylanib, shu joydagi rahbarlar, yosh korxonachilar bilan suhbatlashib, fikr almashtirib, turli sohalar bo'yicha faoliyatlarni tashkillab, yangi a'zolarni faol qabul qilib, oxirida Xinjiang yosh korxonachilar jamiyatining a'zosini 300 nechta kishiga yetkazdi. Shinjiangdagi cho'ng tipdagi korxonalar izbasarlari, munavvar igilik tikliguchilar topi qatorliq toplarni qurib chiqdi. Bu mazgilda Huang Yibo Shinjiang yoshlari igilik tiklash uyushmasining boshlig'i salohiyati bilan orzuni ishga oshirish yepak yo'li yosh korxonachilar safari. Yangi davrga minnatdorlik bildirish, ko'tarangi ruh bilan yangi taraqqiyotga otlanish, yosh korxonachilar o'zaro ziyorat qilish, soha suhbat yig'ini. Ommaviy manfaatdorlik faoliyati. Yosh korxonachilarning kutilish zali bosh temliq saloni, yosh korxonachilar birlashma do'stligi, yosh korxonachilar darsxonasi, yoshlar egilik tiklash bo'shlig'i qatorliq yurishlik faoliyatlarini sijil o'tkazdi. U odam tarbiyalashni yadro, yoshlarning yaniq yaratishi, egilik tiklishiga mulozimat qilishni asosiy maqsad qilib, boylikni biriktirish, xizmatni birlashtirish, kuchni mujassamlash orqali igilik tiklagan yoshlar va turlik igilik tiklash omillari bilan keng doirada aloqalashib, to'rda jonliq faoliyat qila oladigan, o'zaro hamturtki bo'la oladigan, boylikdan o'rtaq bahrlana oladigan, aloqa iqtidori kuchli bo'lgan yosh igilik tiklash ixtisosliklari ijtimoiy topi hamda har darajalik kommunistik yoshlar ittifoqi tashkilotlari yoshlarning yangilik yaratish, igilik tiklishiga mulozimat qiladigan tugun tipidagi tashkilotni barpo qiladi. U doim Shinjiangdagi yosh korxonachilarni dengiz bo'yidagi taraqqiy qilgan rayonlarga berib ekskursiya qilish,
ögünüşki teşkillep, köpçülüknün nezer dairesini kengeytişige yardım berdi. Yine Şincan Yaş Karhançılar Cemiyeti azalarını başlap, bir belbağ bir yol liniyesi buyduki devletleri verip, soda emkarlık pürst izdeydi. Onun yetekçiliki de Şincan Yaş Karhançılar Cemiyeti'nin hayati küçüğü urguydu. Bir neçildin bu yan

0: Baş terisini ulap bese, çaş rastılı ösemdu. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər biridu.
1: Siz mu, her günü baş terisini ulap bese, çaş üsüdü diyen gepini alap bakamadınız? Bazıla sınap bekip paydası yok diyen. Yani bazıla hakikaten sınap bakkandan kin çeçinin anç düşmeyenlikini eskılgan. Ondaqda zadı paydası var mı yok? Bugün biz bu axtı alap bakaylı. Baş terisini ulaşının zadı paydası var mı yok? Aval yekünni anglap baqayli. Oğlash arqalıq ölgen tük xaltısını tirildirgeli bolmaydı. Lekin haqiqatan çaş asrashning yaxshi yardamchisi. Baş terisini oğlash ersiyat yoki hormon keltirib chiqargan çaş tushishni davolay olmaydı. Ammo kunda çaş köp tushish, çaş asti ösish, çaş sifati nacharlashish qatarliq masallarga qarta unumi bo'lishi mumkin. Oğlash baş terisining qon aylanishini ilgir surdi. Tük xaltısiga texmi yetarlik oziqliq va oksigen yetkizib berdi. Çaşının süptini yaxşılapla kalmay, çaşını texmi qara və parqıraq qılıdı. Yana tük xaltısının yetilişini qıdıqlap, çaş düşüş sürüdün astıldıdı. Çaşının qurğaqlışı, üzülüb getişinin aldın eliştimi yardıma ba. Bizden baş terimiz tüprak qoxşaydı. Tük xaltısı bolsa, oruq qoxşaydı. Tünəş, besim eğir buluş, uzaq ulturuş, qanayınlışını astıldıb, tük xaltısı ozuqlıqı erişəlməydi. Şunu bilən, tük xaltısı astasta uxlap qalıdı. Bunalıq bilən çaşlar yumşap, köp düşüb, astı üsüdü. Uzun məzgil başını oğulab bərgəndə baş deyirsinin qan aylanışını ilgir sürüdü. Tük xaltılarını oyğıtıb, çaş düşüşünü azaydı.

0: Sağlık güllenme kesiple ve kelgüsü kesiplerini aldın uğurlaştırıp, İgizlik iktisadının yukur süpetlik terakkiyat talepigi maskeledigan zamanevi kesip sistemisini hakiki berpa kılıdı. Devletning çigiranı mustahkemleş, çigira rayonunu güllendiriş, halkını beyitiş hareketi boyunca ülgü körsütiş rayonuna davamlık berpa kılıp, güllengen, mukim bolgan vetenning çigira rayonunu bütün küçü bilen kurup çıkıdı. Medeniyet sayahatçilikini paal terakki kıldırıp, özgüçe, yukarı teknikalık, esil sayahat liniyasını gevdilendirip, 2030 yılgıça medeniyet küçlük rayonu, sayahat küçlük rayonu kurup çıkıdı.
1: Stansımız haberi. Jongu Asya Obruti ve Setiviliş Birleşmesi 6. ayının 3. günü, 5. ayda Jongu Asya Obrutçılıkı güllünüş görsat köçünün 50.3% bulup, kaydıdın kengiyiş dairesige kaytkallıqını ilan kıldı. Yeni zagaz körsat köçü o da 3 ay örledi. 5. ayda Jongu Asya Obrutçılıkı'nın güllünüş görsat köçü de kesip umumi miktari görsat köçü 50.3% bulup, silişturma nespiti 0.6% örledi. Rayonlar boyu çıkarganda, Şarkı, Otra, Gərbi rayonlarının tekşi örülgen. Şarkı, Otra ve Gərbi rayonlarının Asya Obrut kesbi umumi miktari görsat köçü ayrım-ayrım 0.4, 0.7 ve 0.5% örülgen. Jongu Asya Obruti Uçur Merkezi'nin müdiri Liu Yuhang mündaq dedi. Yaz kırganın bu yan kesip zanjiri bilen təminat zanjirinin yukur tövən halkısı teximi maslaşdı. Kesip Asya Obruti ihtiyacı da əsligi keliş vəziyeti görüldü. Xalq turmuşi sahasının Asya Obruti ihtiyacı muqim boldu. Yeni energiyelik avtomobil yasaş, elektronluq detal zapças yasaş, qatnaş transport üskünülür yasaş qatarlıq sahalarının əşya obrutti ihtiyacı bir qadar yuqarı iş süritini saxladı. Pəsillik, yeməklik, ailə elektri saymalları, tən tərbiyə, bədən çeniqdürüş, dalla sayahiyyeti qatarlıqlağı bolğan ahalılarının əşya obrutti ihtiyacı aşdı. Yeni zakaz görsət köçü 50.2% bolub, aldınqı aydıkıdın 0.4% örlədi. Şarkı, Otra ve Gərbi rayonlarının yeni zakaz görsat köçü ayrım-ayrım 0.3, 0.5 ve 0.2% örüldü. Bunun içi de Şarkı ve Otra rayonlarının yeni zakaz görsat köçü örüldü ve dairesi kengaydı. Karxanılarının aldınqı yarım yıllık pazarğa aldın hüküm kılışı da ahtıb ümit var vəziyet görüldü. Kəsbi fəaliyyətinin közləmi körsət göçü 55.9% bolub, davamlıq yuqarı gülünüş dairəsi də durdu. Bunun içi də tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi, poşta tiziyyət gözüş kəsbi və köpxıl usulda ulap toşu sahasıdaki kəsbi fəaliyyətlərinin közləmi körsət göçü aldınqı 20 yıldakıdın səl örlədi.
0: Stansımız xəbri. İran armiyası 6. ayının 3. günü yarım gecədə bayanat ilan qılıb, İran Deniz Armiyası Oman koltuğunda Amerika Armiyası'nın bir koğluğuç parahotu zərbi berip, bu parahotu təsis kılıngan, İran'a düşmənlik hərəkəti ilip baradığan kumandallıq kontrol mərkizigi zərbi bədi, dedi. Amerika bunu inkar kıldı. Amerika Armiyası Mərkizi Kumandallıq Ştabi 6. ayının 3. günü mandaq, dedi. Bugünkü kadar Amerika Armiyası 125 soğudu parahotunun yönülüşünü özgertti. Hem de kamal kılıç telepigi rayı kılmağan old parahotunu herket iktidarını kaldırdı. Amerika Zongtonu Trump 6. ayının 3. günü munulanı bildirdi. İran bilen bolgan söhbet naid oğuşluk bolu vatıdı. Yeni bir növetlik söhbet Muşabdının ahire ötküzülüşü mümkün. Kelişim imzalangan dinkin, Ormuz boğazı derhal kaytıdın eçivetilidu. Şu günü Amerika Parlamenti Avam Palatası bir karar makulludu. Bunun dün məqsəd, Amerika Zongtonu Trump'nın İran'a kural işilçi hukukunu çəkləş. Trump'nın İran'a karatkan hərbi hərkitini ahırlaşdırışına tələb qılış.
1: Stansımız xəvri. Birleşken Devletler Təşkilatı yığınıda 6. ayının 3. günü Avustriya, Kırgızistan, Portugaliya, Trinidad ve Tobago, Zimbabwe, Xəvəbsizlik Kengişinin gayri daimi əzalıqı saylandı. Bunun içi de Kırgızistan tonca qetim saylandı.
0: Stansımız xəbri. Ukrayna Zongtonu Zelenski 6. ayının 3. günü Rusya Zongtonu Putin bilen bivast söhbətli işini xalaydı qallıqını. ikki davlat boshliqlarining so'zlashishi orqali

0: Rusya Ukrayna tokunuşunun balduraq ahırlaşışıga törtke boluşunu ümit kılıdıqallıqını büldürdi. Rusya hazırça inkas qaytırmadı. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Emde diktanla anlatış aldıdı Turgan başka məxsus programlarımızda bolsun.
1: Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansı'nın Uyğurca Radyosu.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Serbiya Zuntuğu Vucic'nin tüncü kitim Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bolğallıqığa halkıra ommevi pikir icabi baha bedi. Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü Zuntuğu Vucic bilen söhbet ötküzüp, Cungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Cungo-Serbiya taktır ortak kevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke bir dak koşuldu. Tahlilçile, bu Cungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep kardı. Cungo bilen Serbiya'nın canciger dostluğu kanda kılıp yeni yükseklik götürüldü.
1: Yakında Cungo Amerika başlıkları suni akıl meselesi üstüde icabi fikir almıştırıp, suni akıl boyuca hükümetle ara sözleşişini kanat yaydırışka koşuldu.
0: Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro, Japonya müdafiye iktidarını devamlı

Hürmetli radyo anlayıcılar, Serbiya zungtuğu uçuşunun tüncü kıtım cüngodu devlet işleri ziyaret edip olgallıqıga halkıra ammavi pikir icabi baha bedi. Cüngodun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü zungtuğu uçuş bilen söhbet ötküzüp, cüngo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini üzlüksüz çoğunkırlaştırıp, Yeni devirdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke birdek koşuldu. Tahlilçiler bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu kandak kılıp yeni yükseklikke götürüldü. İki devlet başlıklarının söhbeti de mol neticeler kolga keltirildi. İki taraf 20 neç türlük hemkarlık hücceti imzaladı. Cancigar dostluk yanımı müstehkemlendi. İki taraf hemkarlıkıga yeni yol açıldı. Serbiya zungtuğu Vučić'nin tunji qetim Jungoda devlet işleri ziyaretide bolganlıkıga xalqara ommavi pikir ijobiy baha berdi. Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü zungtuğ Vučić bilen söhbet ötküzüp, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke birdek koşuldu. Tahlilçiler bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen başka devletlerinin alakısı da Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu özgeci ülge tikligen. Serbiya Jungo bilen yeni devir taktır ortak gevdisini birlikte berpa kılgan tunji Avrupa devleti. Şundakla Jungo bilen bir belbağ bir yolunu tan kuruş hemkarlık hüccetini en burun imzalıgan Avrupa devletlerinin biri. Bu yıl Jungo-Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. İki taraflık münasibetinin terakkiyatı bir muhim tarihi mezgilge kadem koydu. Bu kıtımkı söhbette reis Xi Jinping munulanı takitledi. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işin işini müstehkemlep, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, kol tutuşup, takdirdaş bulup, ortak gülünüdüğen parlak dağdam yolda menip, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklikke götürüş gerek. Beijing çet el tilleri daşösi, Rayon ve Yer Şarı İdari Kılış Ali Tetkikat Yurtu'nun profesörü Suy Hongjian tahlil kılıp mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin muhim bayanı şunu körsetti ki, Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu hem asasını puhtulap hem derizisini üzlüksüz östürüş gerek. Bu iki devlet münasibetinin kelgüsü terakkiyatını strategiyelik körsetme yetekçiliki bilen temillep, hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırışka yönülüş körsetip bedi. Nöbette, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklik götürüşkü törtkü boluş, hem işki devletinin öz terakkiyatının işki ihtiyacı, hem mürekkep halkıra vaziyetteki mukarrar tallaş. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Serbiya mı? Serbiya 2030 devlet terakkiyat planını ilgiri sürmekte. İki devletinin terakkiyat stratejisini tutaştırışını küçeytiş, el rayığı uygun, çoğun vaziyetki maskeludu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Yaponiyanın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında 23. nöbetlik Shangri-La sözlüş yığınıda Yaponiya müdafiye iktidarını devamlı küçeytip hem rayon hevipsizlik hemkarlıkını kengeytip rayon müdafiye işlerde yeni rolünü üstüge alıdı dedi. Köplügen halkıra küzetküçüle bu akti toxtılıp Yaponiyanın alakadar yüzlenişi rayon ciddi vaziyetini keskinleştirip her bir hazırlıkla musabıksı ve tokunuş hatırını aşırıvetti doğu dedi. Koizumi Shinjiro Shangri-La sözlüş yığınının umumi yığınıda atalmış yeni nuskudaki Indokiyan Tinç Okiyan rayonunu erkin eçivetiş tesavvurunu tergip kılıp Yaponiyanın müdafiye iktidarını yenimi küçeytip rayon devletleri bilen bolgan hevipsizlik mekanizmi hemkarlıkını küçeytişini teşebbüs kılıp, Yaponiya rayon müdafiye jabdukları ve texniki hemkarlıkı da yeni rolünü üstüge elişka bel bağlı dedi. Koizumi Shinjiro'nun yukırk pozisiyesige karta Kambodjanın devlet işleri katipi Engotay muhbirinin ziyaretini kubul kılganda mındak dedi. Asiyadaki her kaysı devletle Yaponiya militarizminin tajavuzçilik tarihini hergiz unutmaydı. Her kaysı devletle Yaponiyanın növetteki yeni hevipsizlik halatının hakiki müdafiye ihtiyacını çıkış kılgallık edin ya ki yeni küş toplap ucum kılışını oylaydı kallık edin guballan işgaklık. Endoneziya Akılla Ambri Para Sindikatının icraiye müdiri Verdika Utama mındak dep kardı. Yaponiyanın yakın kıyıladın buyan müdafiye iktidarını devamlı kengaytişi, kural eksportu bolgan çeklimini boştiş ve atalmış kaytırmı zerbi beriş iktidarını terakki kıldırışını öz işçi galudu. Bu rayon devletlerinin dikkatini kozgıdı. Bu hareketle tarihi zidiyetini kaytıdın keskilleştirip etişi hem Asya Tinç Okyan rayonudaki her bir hazırlıkla musabıksının yanımı ciddileşişige törtkü boluşu mümkün. Singapur Yusuf Issaq Şarkı Canubi Asya Tetkikat Yurti, Şarkı Canubi Asya Eller İhtipaki Tetkikat Merkezinin mesleğetçisi Sey Çingo Munulanı bildirdi. Yaponiya Müdafiye Hamçoti ve Devlet Müdafiye Sanayiti Paliyeti Cihette özüge çekleme koyuşunu tedirici boşaştırıvadudu. Bu sırttikilerde Yaponiya uruştun kiyinki tiniş terakiyat yönülüşüdün tedirici çetnep, militarizm konu yolu kaytıp gitemdu kandak digen endişini peyda kıldı. Diplomatiya ministerlikimizden bayanatçısı Lin Jian bunundun ilgiri, Yaponiya'nın başveziri Takaichi Sanae'nin yeni nuskudiki erkin eçivitilgen Indokiyan Tinç Okiyan tesavvurunu otturgu koymakçı bolgallıkıgı karta karellik muhbirla yığınıda suallarga cevap bergende mındak deydi. Devletle alakısı üçüncü terepki kartılmazdıkı ya ki üçüncü terepnin menfaatige ziyan yetküzmezdiki gerek. Yaponiya erkin eçivitişini nikap kılıp emeliyette bolsa lagır karşılışıgı kutırtıp Gujmekleşi veriş bilen hepeleşti. Bu hıl kılmış rayon devletleri ve halkıra cemiyetinin tınışlıkı intiliş, terakkiyatını közleş, hemkarlıkını ilgir sürüş, ortak arzusuğu zıt bulup kişilerinin könlüğü yakmaydı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu için anlatış bəduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İminjan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
2: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib kəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı.
1: әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

Radio anlıqıcı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yıvılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıtı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

ibaret 4 derecini toluq kaplagan memuri kanun icrasını maslaştırış, nazaret kılıç hizmeti sistemisi kuruluşunu küçeytip, her tereplime toluq ceryallık nazaret kılıçını küçeytiş, kanun icra kılıç süpütünü östürüş gerek. Umumi halıq kanun gıraya kılıç, kanunçil cemiyetki ul kuruluş. Kanunni umumlaştırış hizmeti de devirge yıkındın ağışıp, karatmalık ve emeli önümdarlık cahettin küsserip kılıp, kanunni kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret, kanunni umumlaştırış mesuliyet tüzümünü emelileştirip, bolup mu yaşla özmürle kartılgan kanunçılık terbiyesini küçeytip, barlık puralanın kanunçılık ini, kanunçılık sapasını üzlüksüz östürüp, kanunçılıkni cemiyetinin ortak tonişi ve asasi mizanığı aylandırış gerek. Kanun boyunca idare kılışını küçeytip, pütkül cemiyet iş becerişte kanunu asas kılıdgan, işki yolukkanda kanunu müracaat kılıdgan, meselini hel kılışta kanunu tedbiklaydıgan, ziddiyetini hel kılışta kanunu tayınıdgan kanunçılık muhitini yaratış gerek. Konularda keselini kozgalmasta davalımak, iğırlap ketmeste sakaytmak, körülmeste olduğunu olmak lazım doğru degen gep bar. Kanunçılık kuruluşu da ahırını tutup, keselini davalaş, tekimi muhimi oldunki başlanışını tutup, kesel buluştun burun oldun iliş gerek. Döltümüzün ekvali, döltümüzün dava çoğun döltü bolup kalsı bolmaydı kalıkını belgilegen. Döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgili bolmaydı. Tekimi köp kanunçılık küçünün itekleş ve davallaştırış cahette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki fınçav tecrübesini çıntırıp ve onu ravajlandırıp, icdimai ziddiyet, maceralarının köp menbelik oldun iliş, müresse kılıp bir tırap kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetige tekimi ehmiyet verip, ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak bahrilinişinin asasi katlamdaki rolünü toluq çari kıldırıp, şehir tevesi de cemiyet idare kılışının zamani vilişini alğı sılcıtıp, cemiyetinin inaklıkı ve mokumluğunu ilgiri sürüş gerek. 8. Kanunni ilmi çıkırış, kanunni katlık icra kılış, kanunni adil yürügüzüş, umumi halıq kanunga raya kılışını umumüzlük alğı sılcıtışta çıntırış gerek. Kanunçılık sahasidiki ıslahatın dağımlık alığı sılcıtıp, kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış katarlık sahalardaki gevdilik ziddiyet ve meselelerini yakşı el kılış gerek. Adıllık ve hakkanilik, kanun yürgüzüşünün royi ve cini. Kanun yürgüzüş, mesuliyet tüzümünün universal yandaşma ıslahatını çonkurlaştırıp, kanun yürgüzüşki çak koyuş ve onu nazaret kılışını küçeytip, kadımlarını türge ayırıp başkuruşunu mükemmelleştirip, kanun yürgüzüş kesip kapalıtını takamullaştırıp, kanun yürgüzüş hukuk herkitini kılıplaştırıp, kanun yürgüzüp delo becerişinin süpüti ve önümünü östürüş gerek. İcdimai adıllık ve hakkanilikinin kanunçılık kapalıtı tüzümünü takamullaştırıp, kanun yürgüzülgen her bir deloda halıq ammısıga adıllık ve hakkanilikni tirişip yez kıldırış gerek. Ammivi menfaat davası tüzümünü davamlık mükemmelleştirip, cemiyette ammivi menfaatini önümlü kodaş gerek. Partiye 18. kurultaydı bu yan, partiye merkezi komiteti bekitken bazı zor ıslahat türlerde intizam tevşürüş, reviziya organları, gongen organları, teptiş organları, sot organları, edliye memuri organları öz mesuliyetini ada kıladığan tahkikleş hukuki, teptiş kılış hukuki, sot kılış hukuki, icra kılış hukuki özara maslaşıdığan tüzülme mekanizmlarını takamullaştırıp, koyuvetmeyi çın tutup, hakiki türde ahırgıç tutup, emeli önüm hasıl kıldı. Yakın kıladın bu yan,
qonun yurgizishdiki chiriklik delollarda huquq chaq qo'yish va huquqni nazorat qilish joyida bo'lmaslik masalasi markazlik oshkorlandi. Ba'zilar pul orqaliq yo'l ichib, qonundan mustasno odam bo'layil deb qolgan. Ularning keyinda siyosiy qonun sistemasidagi necha o'n kadr ular uchun gap qilib, yo'l xeti kesib berib, nazoratchilikni quruq joziga aylantirib qo'ygan. Shunga qilinlashgan yuqori unumlik chaq qo'yish nazorat qilish tizimini tezdan barpo qilib, qat'iy turda munosabat to'g'rini buzib tashlab, manfaat zanjirini uzib tashlab, elimikir yoshirin ishga hech qanday o'rin qoldirmaslik kerak. 2018 yili 1 oydan boshlab 3 yillik qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus kurashini mamlakat bo'yicha qanot yaydirdik. Qara razil kuchlarni yo'qotish maxsus kurashida qara razil kuchlarga zarba berish bilan muhofazat kulukiga zarba berish, munosabat to'g'rini buzib tashlashni bir gavdalashtirib, olg'a siljitib, hammaga ziyon solgan bir turkum marazlarni yo'qotdik. Yaqinqi 3 yildan buyon bechit qilingan qara razil kuchlarga chetishlik tashkilot oldingi 10 yildagining yig'indisiga teng bo'lib, qara razil kuchlarni kuchlik cho'chitdik. Jamiyat tartibiga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga davomli qonun bo'yicha zarba berib, bo'libmi qora razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirishga turtki bo'lib, qora razil kuchlar va ularning muhofazat kulukiga uzoqchi qat'iy tavranmay zarba berib, shahar yezlarni texmi tinish, ommini texmi xotirjam qilish kerak. 9-chi. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chatalga chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitishni ching turish kerak. Qonunchilik davlatning yadroliq raqobat kuchining muhim mazmuni. Navbatda dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish tezlashyotdi. Tinchlik va taraqqiyot yanila davrning asosiy temasi. Lekin xalqaro muhitda muqimsizlik, iniqsizlik ko'rinarli ko'paydi. Yangi tashsiman öpki yallığı yokumi kan tarqılıp, kan əm çonqur təsir payda qıldı. Döltimiz üzlüksüz tərəqi qılıp zorayıp, dünya səknisinin mərkizigi künsürü yıqılaşmaqda. Çətəlgi çetişlik qanunçillik xizmetini strategiyallik oğrulaşdırışını tezildip, dövlət içidiki idari qılış bilən xəlqaralıq idari qılışını mas alıqı sılcıtıp, dövlətnin igilik hukuki, xəvipsizliki, taraqqiyot manfaatini texim yaxshi qo'g'dash kerak. Chatalgi chetishlik sistemiliq mukammal qonun nizom sistemasini tez shakllantirib, chatalgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish unumini o'stirish kerak. Korxona fuqarolarining sirtqi chiqish jarayonida shu joyning qonun nizomlari va o'rib odatlariga texim ongliq rioya qilishqa, qonunchilik va qoidadan foydalanib qonunlik huquq manfaatini qo'g'dashga yetaklash kerak. Xalqarada oldingi qatar turadigan bir turkum kesim apparatlari, advokatlik o'rinlarini yetishtirishga ahamiyat berib, chatalga chetishlik qonunchilik kapolati va mulozimati xizmatini texmi unumli ishlash kerak. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistemini qat'iy qo'g'dishimiz, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qat'iy qo'g'dishimiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro qonunning asosiy prinsipi va xalqaro munosabat asosiy mezonini qat'iy qo'llashimiz kerak. Adil muvofiq bo'lmagan xalqaro andiza o'zgarishining umumiy vaziyatiga uyg'un kelmaydigan xalqaro qoida, xalqaro mexanizmga qarata islohot loyihasini o'tirib qo'yib, dunyoviy idora qilishda o'zgarish hosil qilishga turtki bo'lishimiz, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. 10-chi. Axloqlik ham qobiliyatlik yuqori sapolli qonunchilik xizmati qo'shuvini qurishda ching turish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumiylik olg'a siljitishda oldi bilan maxsus qo'shinni yaxshi qurish kerak. G'oya e'tiqod tarbiyasini kuchaytirib, sosialistik yadroliq qimmat qarishi va sosialistik qonunchilik ideyasi tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, qonunchilik maxsus qo'shonini inqilobiylashtirish, muntizimlashtirish,
kəsbiyləşdürüş, kəsibləşdürüşünü alğı sılcıtıb,

نظریه بلن عملیات نی برلاشتورش اساس دا یعنی نتیجه لانی ازلیکسز کالق کلترب پارتیانن یعنی دوردیکی قانونچیلیک کورلیشی نی کوچهیتیش توغرسیدیکی ایدیه نظریه نتیجه لرنی یخشی یکیللب و یخش تطبیقلب دولت نی عمومیزلیک قانون بویچه اداره قیلیش خدمتلرگه تخمی یخشی یتکچیلیک قیلیش شرط Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tegi ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir kanç günlük programımızda Gülçehre Aziz'nin Hassan namlıq hikayesinin aldın kısımlarını anlatkandık. O ahri Mumay'nın Hassan haqqıdaki hikayesini anlaş pürstek eriştik. Aslında bu onun Bowie'nin kalan Hassan'ı bulup, Mumay bu Hassan'ı keç gündüz yendin ayırmaydı. Konurup ketken bir Hassan'ın kendiki bu güzel kalıptan çıkıvatkan babadarlıq melodiyasından onun yürüki izildi. Muhabbetin ibaret bu güzel toyğunun maymaq qasıdımı jolalındığalıqı onu tonumu təsirlendirdi. Ondaqta Mumay'nın yanı qandaq ұntılğısız hikayeleri badı. Bulaq qızıqsanla, deyik tanla davamlıq bugünkü radio jorlu programımız oranlaştırılgan Gülçehre Aziz'nin Hassan namlıq hikayesi de bolsın.

Tolya şidi. Bana mənmü tolğutun bop ötü vat demen. Oyla mayqıgan sözlerimiz bilen özümüzden taqdırımızını özümüz bütün mü koyduk yapmız. Dadam anam mahalde özünü hiç kimge tanqınma yurduğun adamlardın idi. Dadam neymi yap kısa mau yurtta yüzümüzünü kütürüp yürsek boludu dəb 100 abroy 3 yılla yaşıgandak yaşaydı. Mən olanın yüzünü yer kıldım. Dadamın şu vaqtiki haldını göz aldımğa keltürsəm, mın para, tümən mın para bop gedimən. Dadam iç küşlük adam idi. Numus onu içidən tügeştürüb etdi. Adam qeyrğan sıra yalğızlıq his kıldı ikən. Yurtdanı qeyrindaşlarını seyğindi ikən. Atanamın qavrisigi bir bolsumu, oladın keçirim sorvasam dəb oylaymən. Lekin qaysı yüzüm bilən barımən dəb yürüb, mana yılla ötüb muşalğı düşüb qaldı. Meningcha basla hammiz xush bo'ladi cho'ng ana. Sil ularni sig'inganga o'xshash, ular musulni sig'indi. U ishlarni sil o'ylimizla, ular o'ylab so'rab ketmaydi. Yilla hamma nimning rangini o'ndirgandek, u ishlarni unutdirib ketdi. Qechib ketganini bildigan cho'nglar asosan o'lib tugagandi u bola. Endi shu ballarga so'zlab bermaganda bo'lsa. Undaqda o'zlarga bisim qilib olmasizlar. Sili undaq ansirgan bilan hamma odam unutib ketgan ishlar bo'lishi mumkin. Meningcha beriyvasizlar. Hamma odam o'zining g'imi bilan cho'ng'ana. O'g'u shu bolam. Men shu o'tgan kechgan ishlarni o'ylab, kunning qandoq kech bo'lib ketganligini bilmayli qolaman. Xo'shinlar, kechkichli yong'oqning ostida yolg'iz o'tirib, sug'uqlarni oshirg'icha uy kirsilar, paranglashib o'tirsak bo'lmamdi deyishdi. Ularning yiniga chiqsam, gap oynib, yana shu mening qizimning gapi chiqdi. Nima qilaman yaramga tuz sepib? Uningdan mush yerda yolg'iz o'ltirganim yaxshi. Cho'ng ana, nima uchun hoslarni almashtirib beray degan so'zimga unumig'anliklarni endi tushundim. Bu hossa haqiqatan bir vafodorlikning simvoli ekan emasmi? Uni vafodorlik debmi tushunmadim bola. Bir arin deb ota-onamdan kechib, ko'mgan kunim qolmadi. Eng oxirida yenimdi qog'ini shu erim bo'pti. O'tgan kuningni unutma, shir cho'rquvni quritma deb bu hosi qarsam butun hayotim kinoda ko'rinib turdi. Erimning mush shu yong'oq tarixi ostida bu hosini necha kun yasab o'ldirgani, qo'ldan tushirmasligi ko'z oldimga keldi. U ketgan kundan tatib bu hosi mening qo'limdan tushmadi. Bu hosini tutsam, xuddi erimning qo'lini tutgandek xotirjamman. Hosi bilan mangsam, erim bilan birga ketayotgandek his qilaman. Keyin Yangshuji yezimizni aynola baz qilamiz deb dehqonlarga bu mevini tushundirib yurgan chaqda men aynola qo'yishga unimadim. Erim tikkan ko'chatlarni qandoq kesiman. Qo'lim boramdi. Buningga chidamdim. Xotirjam uxlay olamdim. Shundoq deb jahillik qilib yuraverdim. Keyin yong'oqchilan hech qancha pul bo'lmadi. Bu qayrijinim bilan yo etizg'i ishlayamay, amalsiz beg'imni o'zgartmoqchi bo'ldim. Hamma narsaga pul ketadigan gapgan. Uning ustiga qizim bor tursa. Uni bir kunlarda onam deb esib kelib qalsa, bu bog' yig'ib qo'ygan pullarim shuning asqitib qoladi deb bog'ni aynolga o'zgartirishga qo'shildim. Meni qo'shilganligimni anglab, Yangshuji o'zi uyga ketdi. Bog'ni aynolga o'tib berman. Ham ko'chatlarni o'zimning puliga ilib sizga qo'yib berman dedi. U bahir isil odam edi. Mening yolg'izligimni bilgashga doim har xil shaklda menga yordam berib turardi. Men hamma daraxtni kesib, ulusimni mushi yong'oq tarixiga tegmaslikni talab qilib turardim. Texnik va aynola bilan yong'oq birga tursa, aynola o'ziga ziyonliq dedi. Yangshuji texnik bog'vonlarni akilib, ular bilan maslahatlashdi. Bog'vonlar aynola ko'chatlarining orliqini sal yiroq qo'yib olaydi. Bir tup yong'oq cho'ng ta'sir qilmaydi dedi. Yangshuji yong'oq tarixini saqlab qolishga qo'shildi. Shu kuni xeyli kechgacha momay bilan palmon qilishib yotoqqa qaytib keldi. Lekin Cho'lpon ham cho'ng onaning qizi haqidagi hikoyaning oxirini anglash mumkin bo'lmadi.

Radyonuz dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık degen neme degen abstrak temel atoğursu da paranlaşıp oltırmasızı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuyğu hem eylendi ba. Könülsüzlüktün küçüdün kalem tevirtidigan edeple şu turmuştaki küçükken kuşallıktın mı zok şok bilen tesvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğin degendek türlerle bölüşünün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gepsizden şu şeyi gibi olan karışınız ve şu şeyi gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapma saftırgallıkını köygününüzde belkim yıllarının bek tez ütüp ketkerlikini oylap azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün küçükünüzde nait sıpt işkıldıgallıkınızda oylap kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılaçı isyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıkının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuyguda bak bakkan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını bayıkaydı. O ne? Hazırkı demlerimizge hemra kılaylı.

Radyoluğuz dostlar. Turmuşta biz adette birge küçük balını, yeni birge yaşanganlarını bek umak dep tasvirleymiz. Köç koyladı koltuklaşıp gitip atkan, özgeçi yasını vagan, şundak umak yaşanganlarını kösek bekle suyunup gitimiz. Endi bazı yaşanganlar hakikaten yasançık geliyordu. Neme edigen de ula hayatlıkı boğan kızgıllıkını yok atmağa. Alımla yasınış kırım kılıç amrak 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişinin tekşürüp bulanın 90%'ın köpürekinin ten tuşlardın yaş göründü kallıkını. Hatta 10 net yaş yaşırıp kallıkını baykıgan. Alımla yine yasançık yaşangallarının yukur kan besimi, üçey yalluki, rak atarlık kesellikleri gırıptar buluşu yasınışkı ehmiyet vermeydiğen yaşangallığa karganda 30% etrafıda töven bulunduğalıkını inekliğen. Psikolojiye alımları yine yaşangallığa muhafık aldı yasınışı kırım kılıç gerek deyip takitligen. Nim üçün? Çünkü bundak boğanda ulanın yaşlı küçü aşırıken. Bu mu yaşangallığa kuşallık ve ümit atakılıdı. Bundak yakış psikik alametleri Adem'nin içki acıratmalarının acırılışını tezletip, paydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıkken. Emeliyette yaşanganlar mı, özlü muhafık küçüşünü, ruhluk yürüyüşünü devamlaştırsa, salametliki barabara yakışılanıdı. Demek, yasınış, yasançıklık, herkes mi naçar illet demez. Yasınıp yürüyüş bizni mengü yaş göğüstüdü. Şunlaşka, özümüzü taşlif etmeydi. Meyli yeşimizden kançı buluşudan katli nezer, özümüzden yeşimizden masalette her vakit özümüz gibi olan işençimizini aşırıp yürüyüşümüz, hayat gibi olan kızgınlıkımızını yok atmasızlıkımız gerek. Yine ondak bozsa söyümlük radyo anlığı ucuna...

Radyonluq dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Çoğun adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanını sizden yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vədi demek, bir hıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüv alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı.

Bir kişi bir ayalını egiz tağ yanığı başlap berip sorapdı. Bu tağ kandakrakken? Bu tağ hayvetlik egiz güzelken? Dep cevap beripdi ayal. O kişi depdi. Yürün, men bilen tağ çıkın. Yol boyunca hiç kandak gep söz bulunmaptı. Birden mangandan keyin ayol harg'inlik his qilishga boshlabdi. Yuqurgi o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqqi chiqqaniga pushaymon qig'ilib turibdi. Taqqi chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringa, bu tog' qandayroqkan? Nemisini day? Depti ayal çırayını pürüştürgün içi. Yol boyu taşlık. Ha dereklerimi obdan aynım aptu. Ama av arkadaki tağ tekimi çıraylık tek kılıdu. Bu kişi külüp gitipdu. Ve kişilik hayatta yakıllarınız mı şunun kokşaydu. Deslep tonuşkanda jiraktın görüngen tağ kokşaş güzel görünüdü. Yakınlaşkança ulanın adetli küçük kişiler işgellikini his kılısız. Tağının üstüge çıkkınınızda köz taşlaydığınız yıraktaki başka tağ, başka menzirge aylanıdı. Tağ özgermedi, köğününüz özgerdi. Köz aldığınızdaki tağkı nispeten hürmet kızı kışkan mıydı? Bilip bilmey püşeymallarınız mı köpeydi? Özünüz ve başkalarının kalbine ziyan zahmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Neymiş ki jiraktaki tağlarını körelediniz? Çünkü astınızdaki tağ jirakını körüşünüzge imkaniyet yarattı. Demek kişi erişkellerini kadirleyendila andın bəxtlik bulalaydı. Şunu deymen ki etrafınızdakilerini kadirle. Kadirleyendila kadirlenisiz. Muhabbetli köylerimiz devam etsin.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlayanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı durumda ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı ise. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve kırış türgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da silahının dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Kandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Akşamı Kudret Gıyas'ını izdep badi. Gıyas, sazay kılıp koyup berligen dinkin, öydin çıkmay oltırgan iken. Kudret bağan dinkin, o Kudret bilen öydü paranın işini halımay, onu başlap öynün kendiki tehlike çıkıp, dahiyatlı kasını koyup oltırdı. Ben yancıgıdan kuşkaştalı kılıp, yırtıp tayarlavagan kağızını çıkırıp, muhurku uğradı. Kudret mu gap kınmay, ün-tünsiz onun yenigi kilip oltırdı. Kudret tamak çekmeydi. Etizde emgek kılıp atkanda, iş arlığı da köpçilikten hem üstügedek muhurku çekettim. Bu çağda Kudret tamak çekmeyenlik üçün mazak kılınış obyekti bop kalatdı. Tehi aldıngı günla muşundak bir iş boğan idi. Kudretnin tamak çekmeydi kalıqını bilip durup, birisi kastan onunğa kağaz tamakı uzattı. Kudret rat kılışı bilala çak-çak başlanıp getdi. Tamakı degenni meydisi tükü ba əkiş çekidu. Kudret tamak çekidigan bolsa, au tamığı yulnıp alcı mu? Tamakan bolsa mağa bere, munda yegen işkendek, soqqu sennaldek akanğa bämämsen. Hey, Kudretki tamakı bämanla. Pirede biş qiyip, jıqılıp tüşse, Aysım xanğa jawap beremey qalısla jumu? Kudret, ulanın çaqçaqlarığı pisen qımay, özünün gepini qılıverdi. Onun közi, ula muhurku uraşqı yırtıp tayarlıgan dərisli kitabının qağızıge tüşken idi. Hey, bunda kımanla. Balanlarının kitabını yırtıp etsanla, balanlar mektepte kandaq okuydu. Kudret Hudi, ulanın mazak kılışıgı perva kımıgandek, tamak çeki vatkallamu Kudretnin gepege pisent kımıdı. Şundaqtı mu, cevap yerlığan birisi çıxdı. Kitabımızı mu okuy verdi? Biz mi şundaq okuğan go? Şuna sen başlangıçta 5 yıl okuğan bolsan mı, eşinin bilmeysen de? Sen çö, sen mi şuğu? Mən mu sana okşaş okuğan, şuna mən mu eşinin bilmeymen? Bıraq, ballarımız onda hop qasıp olmaydı de. Bu haqqaçan aşu otur mektepkici okuğan xotun onun gepi o tayınlıq. Bu musa, senin ağzından bundaq keplə çıqam da? Meyli kimni dilsin, balla obdan okusun diyen gepnin nemi yamını ba? Vay bu oldu, koya bundaq keplerin ne? Obdan okup, ziyali bolsan mı, nem paydası? Yeni bizdek savasızlığa okşaşlı yezığı kilip, etizi ketmen çapıdıgan gep. Hey Kudret, kaynatan kaynapanı okuğan dap anladık. Üyündekilerimi ancı-müncü okup koyup diken. Şununğa bizge okuş doğruluk gep kılvat sene tayınlık. Sen bizge işe getmesen mu, kıldığan işimizde özümüz bilimiz cümü? Dedi yaşlı çoğun rehberisi. Şu emes mu, ula okuğunu bilen çoğrak bire işinimi kıp gitem abduğanı. Meyni milip olsun, ok bilimlik boğanın haman hürmeti boludu. Bilim degen yedi kanmaydı. Dedi Kudret, olağa deyudak gep deyip beremey. Hey, bu yana senin gepinge okşamay kaldı. Bilsem bilmesem, bu mu aşı xotunu onun gepi o deymen? Xotunu öy diyen geplani bu yada kılıyıp eme. Eli birisi çıkıp, bacangı çekip koysa, işin çatakçı mu? Etiz beşi de bundak gepler daim bop durattı. Baya Gıyas tamak uravatkanda Kudretnin yadığı şu işler gelip onunğa tamak çekmeslik, ballarının kitabını yırtmaslık doğrusu da gep kılmakçı bolğan bolsa mı, ama hazır Gıyas'nın keyfiyatının cayıdı emesliğini nezer tutup yalt deyip kaldı. Rast eydudu. O taz rast eydu. Mən o bir neç sapak sesik özümünü anmasam ölettim mi deymen? Özüm gümü az. Neymiş kimi tutkandı mən o tazının özümünü? Dedi Gıyas öz-özü gep kılvatkandak öpkilep. Gıyas Kudretke şu günü
Nəmətnin şünç köp adamının aldıda yüzünü tökərliki özüge eğir kəyərlikini. Bolub mu, bu işinin davranının öz mühəllisi tarqalğalıqı onunqı bək eğir kəyərlikini ələm bilən eytib bədi. Xiyas, bək könlün gəp getmə.

0: Özünüz asırsanız yaştırırsınız, asırmasanız kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yollap birimiz.
1: Bu riyasetçi doğru deydi. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokun en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpüp gitmişsin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan teper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yer pek tuyup gitip deme azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümör toluklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulamak aldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işini taşlıgandım bu yan. Zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bolsam doktoru görünmen. Hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
4: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. İşini menki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılığının desmayısı.
5: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü alayım. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.